0: Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde uzun mezgil tamak çekken adam tuyuksuz tamak taşlısa bedene de kandak özgürüş buludu diye mezmunda sözlep yerimiz. Tamak çekiş, salametlikke ziyallık diyenini hem adam biludu. Hatta bir kısım konu tamak çekgücülemu salametlik sebebinin keskinlik bilen tamak taşlaydı. Lekin tamakı taşlaş doğrusu da kişiler işinip işenmeyi kalıdığan nurgun gep sözler var. Mesela uzun müddet tamakı çekse beden könüp kalıdı. Tuyuksuz tamakı taşlasa eksice kesel bulup kalıdı degendek. Ondaktan bu karışla doğru mu? İlmi tamakı taşlaş vasıtası zadı kandak buludu. Dövendi biz bu hakta adli paranlış bakaylı. Birinci. Tamakı taşlaşta çın turmağallık emez, belki keselge gırıptar bolganda davalanışka toğır geludu. Eğer etrafınızda tamakı taşlıgıcı dostunuz bolsa, siz belkim bazılarının tamakı taşlayman dep naidi tez taşlıgallıkını. Yani bazılarının tamakı taşlıganda işçi tıtıldap tamakını körsüla çekküsü geludigallıkını. Neticede tamakini kayt taşlap, kayt kalbi kazın almağalıqını baykışınız mümkün. Yani dehi, tamak taşlaşken o, men çoğum taşlayman, dep, 20-30 kitim taşlap, yeni çeki velişki oğuşaş, tarqılıp yürgen, kızıq gep sözlerini anlıgan buluşunuz mümkün. Çünkü, aldın kısının iradesi dehimi mustahken bolğalıqı üçün mü? Gerçi, tamak taşlaş irade bilen malum derecede münasebetlik bolsa mı, lekin taşlayalmaslık iradenin acizlikidin bolşi natayin. Aslida, hemisi konu tamaki çekgücüle bolsa mı, iki türge ayrışkı boludu. Bir hili humar bolmaydu, humar bolmagan tamaki çekgücüle hakikaten iradesi tayinip tamaki taşlayalaydı. Ama tamakıga tayin veliş bimarlarga nisbeten etkanda iş ondak addiyemez. Bu yerde deyil vatkan tamakıga tayin veliş aslıdan labırkıl ölüp geçini keltürüp çıkardığan sözülme kesellik.

0: جۇڭگو شىنجاڭ بىلەن ئۇزاقتىن بۇيان ياخشى بولغان پەن تەتقىقات ۋە كەسىپ ھەمكارلىقى مۇناسىۋىتىنى ساقلاپ كەلدۇق. ئىككى تەرەپنىڭ ھەمكارلىق تۈرلىرى ئارقىلىق مېۋە كۆكتات ئۇرۇقى بايلىقىنى ئالماشتۇرۇش تاللاشنى قانات يايدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ كىلىماتىغا ماس كېلىدىغان سۈپىتى ئەلا ئۆزگىچە سورتلارنى تاللاپ يېتىشتۈرۈپ، سىناق تەرىقىسىدە تېرىپ كېڭەيتىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە جۇڭگونىڭ ئەلا سۈپەتلىك مېۋە كۆكتات ئۇرۇقىنى قازاقىستانغا كىرگۈزۈپ تېرىپ سىناق قىلىپ، جۇڭگو قازاقىستان مېۋە كۆكتات كەسپىي ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىساد سودا تەرەققىياتى كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تېخىمۇ كۆپ پايدا يارىتىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى دوڭ جۇيۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. 7 تۈركۈمدىكى شىنجاڭ ئاز سانلىق مىللەت كەسپىي تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنى تۈنۈگۈن ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. يىغىندا 6 تۈركۈمدىكى ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش خىزمىتىنىڭ نەتىجىلىرى خۇلاسىلەندى. 7 تۈركۈمدىكى ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش خىزمىتىنى يولغا قويۇش لايىھەسى ئېلان قىلىندى. شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەت كەسپىي تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش خىزمىتىنى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقى، مالىيە مىنىستىرلىقى قاتارلىق دۆلەتنىڭ 7 مىنىستىرلىق كومىتېتى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئورتاق تەشكىللىگەن بولۇپ، دۆلەتنىڭ شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەت كەسپىي تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىغا قاراتقان بىر تۈرلۈك ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش پىلانى. پىلان تۈركۈمگە بۆلۈپ يولغا قويۇلىدۇ. ھەر تۈركۈمنىڭ مۇددىتى 5 يىل بولۇپ، ھەر يىلى خادىملار شىنجاڭ ئىچى سىرتىدىكى داڭلىق مەكتەپلەرگە تەربىيەلىنىشكە تاللاپ ئەۋەتىلىدۇ. شىنجاڭ تېببىي داشۆسىسى قارمىقىدىكى 1 دوختۇرخانا سۈپەت باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى، ئۆسمە كېسەللىكلەر 3 بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى سايا مەقات 6 تۈركۈمدە شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەت كەسپىي تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش تۈرى بويىچە ئالاھىدە تەربىيەلەنگەن كۇرسانت بولۇپ، 2021 يىلى بېيجىڭ تيەنتەن دوختۇرخانىسىغا بېرىپ بىلىم ئاشۇرۇپ كەلگەن. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئالاھىدە تەربىيەلەش مەزگىلىدە نېرۋا سىستېمىسى ئۆسمىسىگە دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئىلغار ئۇسۇلىنى ئۆگىنىۋالدىم. 2022 يىلى ئالاھىدە تەربىيەلىنىشنى تاماملاپ ئىش ئورنۇمغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن يەكەن ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسىغا بېرىپ دوختۇرخانا باشلىقى بولدۇم. بۇ مەزگىلدە مەن شۇ جايدىكى كەسپىي ۋراچلارغا ھەقسىز يېتەكچىلىك قىلىپ، كەسپىي ۋراچلىق ئىمتىھانىدىن ئۆتۈش نىسبىتىنى 30%-دىن 80%-كە ئۆستۈردۈم. بۇ مەزگىلدە مەن ئالاھىدە تەربىيەلەش مەزگىلدە ئۆگەنگەن بىلىمىم ئارقىلىق پۇقرالار ئۈچۈن ئاز تولا ئۆزگىرىشلەرنى ئېلىپ كەلدىم. 6 تۈركۈمدىكى شىنجاڭ ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش خىزمىتى 2021 يىلى باشلىنىپ 2025 يىلى ئاياغلاشتى. بىڭتۈەننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا پۈتۈن شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت ئوبلاس شەھەر بويىچە 72 ساھە نازارەت ئىدارىدىن جەمئىي 2000 كۇرسانت تەربىيەلىنىپ، ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق 23 مىللەتكە نەپ يەتكۈزۈلدى. بۇنىڭ ئىچىدە ۋىلايەت ئوبلاس شەھەرلەرنىڭ 1 سىپىدىكى ئاساسىي قاتلام ئىختىساسلىقلىرىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 67.65%-كە يەتتى. 7 تۈركۈمدىكى شىنجاڭ ئاز سانلىق مىللەت كەسپىي تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش خىزمىتى پىلانى 2026 يىلىدىن 2030 يىلىغىچە بولۇپ، شىنجاڭ ئۈچۈن يۇقىرى ساپالىق كەسپىي تېخنىكا تايانچىلىرىدىن 2000 يېتىشتۈرۈپ بېرىدۇ. مائارىپ، سەۋىيە، يېزا ئىگىلىكى، قۇرۇلۇش تېخنىكىسى، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قاتارلىق ئۇل ساھە ۋە تۈۋرۈك كەسىپلەردە جىددىي ئېھتىياجلىق، كەمچىل بولۇۋاتقان ئىختىساسلىقلار نۇقتىلىق يېتىشتۈرۈلىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭ رايونى ۋە ئاساسىي قاتلامدا ئۇزاق مۇددەت خىزمەت قىلغان يېتىشتۈرۈش يوشۇرۇن كۈچى بار كەسپىي تېخنىكا تايانچىلىرىغا مۇۋاپىق مايىللاشتۇرۇلىدۇ. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك داشۆسى سۇچىلىق ۋە ئەقلىي ئىقتىدار قۇرۇلۇشى شۆيۈەننىڭ مۇئاۋىن باشلىقى دىڭ رېشىڭ مۇنداق دېدى: بىز ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقىنىڭ 7 تۈركۈمدىكى ئالاھىدە يېتىشتۈرۈش پىلانىنىڭ تەلىپى بويىچە ئالاھىدە يېتىشتۈرۈلىدىغان كۇرسانتلارنى تەربىيەلەشنى يەنىمۇ زورايتىمىز. شىنجاڭنىڭ سۇ تېجەپ سۇغۇرۇش ئىشلىرى جەھەتتە سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق سۇ تېجەيدىغان يېزا ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشۇپ، بىر قەدەر ئىلغار تېخنىكىلىرىمىز ئارقىلىق شىنجاڭ تۇپرىقىدا يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يىلتىز تارتقۇزۇشقا تىرىشىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى ئەمەلدە كۆرسىتىپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئالاقە پونكىتى نۇقتىسىنى ئىجادىي بەرپا قىلىپ، مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش ئىستىكامىنى ئوتلاق Çarbıçlık rayonu kesip bakçı rayonunu kengeytip, her millet amısının kent kölemde fikir teklif edip, amma köngül bölüp atkan işlerine pahal inkas kaytırıp, gəm endişisini tüketti. Nilkın ayasının Karatöp yezdiki yaylakta kigiz öy, xalq kurultayı vekillerinin mokum alak ponkiti kılınıp, ammanın mesele inkas kılışığı kolaylık yartıldı. Çarbıçlık rayonu çet yirak bolgaçka, ilgiri çarbıçlarının arzu taleplerini inkas kılışı kolaysız idi. 2023 yıl 6 ayda bu cayı kigiz öy alak ponkitini icadi tesis kıldı. Xalq kurultayı vekilleri her haftada nöbetlişi ponkit tuturup, nöbetçilik kılıp, çarbıçlarga samimi mulazimet kıldı. Xalq kurultayı vekilleri çarbıçla inkas kılgan çarbıçlık rayonunda yan telefon signalı bulmaslık, haberleşiş raban bulmaslıkta kıyın meselelerini gözde tutup, funksiyallik tarmakla bilen pahalı udullaşıp, haberleşiş asasi ponkiti kuruşku türtüke boldı. Nilkın ayası, Karatöpü yesi, Karaöy kentinin kadri, Altınbay, Urakbay muhbiri gımındak dedi. Bultur 5. ayda köşme haberleşiş şirketi signal munarı ornattı. 9. aydın başlapla signal naçarı buluş meselesi el boldu. Nilkın ayı, Karatöpü yezli xalık kurultayının reisi Lezzet Enver mundak dedi. Karatöpü yezisinden Tangbali'deki Karaöy kenti geçe 110 kilometre kilodu. Ama nerede bolsa xalık kurultayı istikamını şu yerde kurduk. 2023 yıl 6 ayda Çarbıçlık rayonunda kigiz öy alak ponkiti kurduk. Hazırgıça kent ahallarının 23 kıyınçılıkı arzu telifini kabul kıldık. Hemisi asasen hel boldu. Otlaktaki kigiz öydün kesip rayonu gıç bulgan her bir halk kurultayı, özgeçe alak ponkiti noktisi, vekillerinin mesuliyetini ada kılışığı kolaylık yarattı. Kökdala şehirdeki ili alayda harkı medeniyeti kesip rayonu, kesip tüpedeki xalık kurultayı vekiller alakı noktis tesis kılıp, işçi hizmetçilerinin kalıp sadasını anladı. Kesip terakiyatı ait tekliflerini retledi. Abdonim rayonlu xalık kurultayı vekili Şincan ili alayda harkı kesip payçaklık şirketi Arap Eçitiş İşkinci Zabıtı Şeyhinin modiri Lo Jianzhong mundak dedi. Hemisi işçi hizmetçilerinin oy fikri, takazası, ihtisaslıklarını yetiştiriş, bulup mu mektep, karhanı birleşecektiki teklifimiz kabul kılındı. Nek meydanı verip ziyaret kılıp fikir almıştırgandıla, andın yakşı teklifini oturgu koygulu buludu. Asas katlamda birinci septe kişilerinin hakiki yürek sadasını anlıgılı buludu.
1: Әмді мейгер мұхаббетке толған тияншан, Шинжанғы нишаллық ярдан беріш ызналары сәхибіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Ningbo'ның Шинжанғы нишаллық ярдан беріш құмандалық штабы, күчаның көсен мәдәниет асасы вә өзгіче тәбі мәнзиесіге тайынып, күчаның мәдәниет саяхатчылық кәсбінің сүптін өстіріп, дәрежесіні ашырышқа әр тарапламы күш қошты.
0: Küçük kadimi şehirde birbirine girelişip etken en-enevi turalgula, koyuk haslıqı ige medeniyet köçülleri, callıq haslıqı ige gayri maddi medeniyet mıraslarını yiz kılış, özgeçi sihri küçüki ige yipek yolu menzirisi yaratkan deydi. Ningbo'dun Şinjanğı nişanlıq yardım birişki kelgen küçlerinin türtkiste, ilgirki konu küçük kadimi şehri, koçu rayonu bugünkü künde devlet derecilik sayahat, istirahat koçu rayonu özgerdi. Hunerlik sayacı Long Min mındak dedi. Bu koca bek kızgarlık iken, bu işik tamdaki bizeklerge karan, yani bu daraklarımı bek yakşı yoğun aptı. Konu şehrinin ilgirki kuruluşları konurap getiş, medeniyet sayahat kesbalatı birlikıl boluş meselesi yıkarta, Ningbo'nun Şinjanğı nişanlıq yardım biriş kumandarlık ştabi pahal meblağ selip, konu öylerinin kutkuzuş herkitini yolgu koyup, yüzdün artıq konu öyünün kutkuzuş karakterlik, remote kılıçını kanat yedirip, kösen koçisini özgertip, derecesini östürüp, çın çın koçisi, doppu koçisi katarlık özgeçe, baş demilik koçularını berpa kıldı. Yana aile bir mihmanxana medeniyet icat etti. Sayahat sürtük tartış, gayri maddi medeniyet mıraslarını körgezme kılıp setiş katarlık. Köp menbeli kesip ağlıtını delce ayı dikir gözüp, teyhimi köp ahalını işke aldıdılar. Sayahatçilikten nebki erişiş imkaniyeti yıkıldı. Kösen koçistiki ticaretçi bu zehre tayir mındak dedi. Kona şəhərinin muhiti barğan sıra yaxşılandı. Sayahatçılar barğan sıra köpəydi. İşkimiz aldıdılar dükkan içib, iş qoğurluşub, kırmımız eşib, turmuşumuz barğan sıra yaxşılandı. Şincan'a nişanlık yardım bir vatkan kuşlarının yardımı da Maydağ'ı kuşa taş yolunun canobu dervası bulgan kan kentine sayahatçıla mulazmet merkezi makallaşıp kurulup sayahatçıların yol boyudaki teminat, yemek, içmek, yatak, ciddi işler kapalı katarlık ihtiyaçları bir punkit şekilde kandırıldı. Yine Yungu Jinshin kenti katarlık, Yezi kent sayayeti ülge noktaları kurulup, Yezi kent istirayeti ata anıla ve balılar köngülü çeş katarlık özgüç türler yolu koyulup, dehkan çarpışlarının yakın etrafta iş kurulmuşuş, kırmını aşırıp beyiş yolları kengeytildi. Kuşaşari Yungu Medeniyet Bakçısının baş direktörü Wang Jingjin mündak dedi. Hazır 24 hizmetçi var. Bultur kent ahalılarına 390 bin yuan payda taksimle verdik. Ningbo şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık iştabı yana medeniyet sayahatçılıkını başkuruş, ailevi mehmanxana ticareti, medeniyet icadiyeti boyunca eçiş katarlık meksus terbiyeleşini daimlik kanat yedirip, yerlik medeniyet sayahat ıhtısaslıkları koşununu güçle kurup, işkicaydaki menzir rayolar ara ziyaret kılış, kesip halatını ortak berpa kılış, ıhtısaslıklarını almaştırışını çoğunkurlaştırıp, medeniyet sayahatçılık kesbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı türtükü boldu. Ningbo şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık iştabı işkanısının muavun müdiri Shao Chen mundak dedi. Nöbette biz Kösen Koçisi 2.10 nuskisi, Kösen Moziye Mingöy Maksus Teymi Körgezmesi, Mianhua Koçisini özgertip derecesini östürüş, Maytağ Kuşa VR tesiratı katarlık medeniyet sayahat noktuluk türlerini emelileştirişini ciddi kanat yaydırıp atımız. Şikicay'nın medeniyet sayahat almıştırış emkarlık süpüsü kurup, sayahatçilerini öz arayı yetküzüş, baylıktın ortak bahriliniş, uzak ünümlük mekanizmini berpa kılıp, zakazlık sayahat liniyelerini birleşip kanat yedirip, kademi pırakı iyi kösen, yipek yoludaki kuça medeniyet sayahat süpet markasının tonuluş derecesi ve tesir küçünü sıcıl östürümüz.
1: Stansımız muhbiri Yancu haber kılıdı. 5 Şomin'nin Koyulundaki Vada namlık romanının okurmalılar bilen görüşüş faaliyeti hem de Okşaş namlıki Abazlık romanını tuncu koyuş mürasimi 8. ayının 26. günü üçtenkin Şincan Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya tekşürüş baş ponkıtı da ötküzüldü. Koyulundaki Vada hazırkı zaman yazgıcısı 5 Şomin Özünün Şezan Ali İgizlikideki 13 yıllık keçirmişlik asasen icat kılgan roman. Romanda, dikkat, 20. asırının 60. 70. yıllardaki İgizlik Gerbi rayonu ambulatoriyesi merkezleştirilgen bulup, ayal əskerler bencağı Go Huanjin'nin öz biyetlişi asası liniye kılınıp, yaş ofisir əskerlerinin yaşlıq baharı bilen təxdiri tutaştırılıp, onlarının intayın nacar muhit ve hayat mamatlıq sınaq aldı da öz hayatını Çigra rayonunu qoğdaş ve güllendiriş dəbir dolquğunu ısındırıp, yaşlıq baharı sıqini arqılıq ve dəmblən bolğan vədisini əməliyyatı körsətkəlliki çoğunqır namayan kılıngan. Koyulundaki vədə 2025 yıllık Cungu'daki yakış kitap bulup tallandı. Bei Shoumin bu eserinin şahsının eslimisi bulupluk almay, teyhmi muhimi Çigra Mudapya herbiyelerine bulgan örmet hikayelikini bildirip mündak dedi. Ben bu hikayelerini teyhmi köp kişiye bildirmen. Yoldaşla bağıtırlık bilen ziminimiz ne? Devletimizin Çigra liniyesini koğdaba atıdı. Ularda şatkuramlık, gazep nepret ve kaygu hesret, yani ayrılış ve visal şatlıkı mı ba? Ula vatan menfaatini şahsi menfaatinin aldığı koyudu. Ula baş tartıp olmaydıgan mukaddes burşini zimmisi kalgan. Men teniş şaraiti yaşavatgan kişilerge bugününü kadirlip, teyhim yakşı adını, yardışını bildirmekçi men. Bu qitimki okurmalar bilen görüşüş pahaliyeti, 3. nöbetlik Şincan Umumi Xalık Kitap Okuş pahaliyetinin bir türü bulup, pahaliyetini Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Xalık Adabiyatı Neşriyatı ve Şincan Xalık Neşriyatı birlikte mesul bulup ötküzdi. Pahaliyet, Beşumin bilen nəx meydanda söhbətləşiş, radio hikayesidki esil məzmullarını sınab anlaş, oqurmallar sual sorab, əm törtkü boluş qatarlıq, köp palqlarını öz içi qaldı. Şincan Çiğradın kırış-çıqış Çiğra Müdafiye Təkşürüş Baş Punktının xalq saxtısı Mədinə mındaq dedi. Beşumin müallim kitabda ayal əskərlər bəyənidiki 8 cancının iqizlikdiki qatlıq

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stans'ın Vatan Minin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Akbaşan Adıkerim.
1: Ben riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda bundak mezbullada alıp şifirimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan Tömür Yolu'da Ademsiz Uçku'da çarılıp tekşürüş, noktada sınak kılınıp poizinin beyhaterlikiye kapaletlik kılındı. Degen mezmun diktinglerde bulundu.
0: Yükselivatkan Şincan sahibimizde Korgas gaz besimi baş ponkitide yetküzülgen tabii gaz cemi 600 milyard kubmetreden aştığı degen temide doktulumuz.
1: Yarkın isim sahibimizde 2026 yıllık Abdonom rayon boyunca en güzel aile namığı erişken oyun cırgıl ailesi bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratkısı Slow Shooting abonuşla terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı buludu. Şincan'daki yenilikler. Yakında tuncu növetlik turpan rakamlık akıl üzümçülük kespini yukarı süpetlik terakki kıldırış yığını. Hem 32. növetlik yipek yolu turpan üzüm bayramı başlandı. Bu kıtımkı faaliyette turpanın üzümü pişti. Uçuruşamduk baş deyimi kılınıp, üzüm vasıta, rakamlık akıl kanat kılınıp, kesp terakkiyatı, meriniyet sayatını sınaş, soğuda almaştırış çonkuru yukarılıp, turpanın üzümçülük kespinin terakkat neticeleri ve şehrinin sihri küçü her tarafımı namayan kılınıp, ot yurtu has kespinin derisini östürüşke yeni kuvvet koşuldu. Başlanış murasimin nek meydanına turpanın üzümü pişti. Nazır kum, ot yurtudaki dumbak sadası katarlık nakşu sol numarları nöbet bilen sahneye çıkarılıp, turpanın koyuk meriniyet asası ve özgücü halık örüp adeti canlık namayan kılınıp, nek meydanındaki tamaşıbılarının kızgın alkışıya erişti. İlgirki nöbetlikilere seliştirganda bu nöbetlik üzüm bayramıga tuncuk etim rakamlık akıl kesplerini terakki kıldırış başlayımısı sığındırılıp en-envi bayram ötküzüş endisinin halkı. Dikkat, üzümçülük kesbini rakamlaştırıp, tipini akli ıktidarlaştırıp özgertişki merkezleştirilip. Kesple en-envi terikçilik pişiklaştın akıl terikçilik inçki pişiklaş, marka bazar ticareti. Meriniyet hayatını sınaş bütün zencirde yenilinip, derisini östürüşke türütge bulup, bayramını tebrikleş faaliyeti bilen kes terakkatını koş yönülüşlü küçeytiş, çonkur yuguruş işgaş yoruldu. Yığında Yezi İgeliki Yezi Ministerliği Uçurum Merkezi Turpan şehrinin üzüm baha körsetküş sistemisini resmi ilan kıldı. Turpan rakamlık akıl üzümçülük kespi çoğun menisi torda sınak tereksi de işgi kırıştırılıp, turpan rakamlık akıl salmon beliki kespi çoğun menisi mas kademde kozgutuldu. Nek meydanda turpan üzümçülük kespinin yukarı süpetlik terakkatı toğırsızdaki doklat sırtkı ilan kılınıp, turpanın üzümçülük kespinin terakkat neticeleri sistemilik retlenip, kesp evzelliki ve kem tüklükleri tahlil kılınıp, şu cayının üzümçülük kespinin kölemleşken, ölçemleşken, rakamlık akıllaştırılgan, danlık markalaşkan yukarımın terakkatini nopuzluk yetekçilik ve hareket körsetmesi bilen teminleş algı sılcıtıldı. Faaliyeti yine sodiger çakırıp meblağ celip kılış boyunca gelişim imzalaş murasimi ötküzülüp, kespki meblağ siliş, üzüm bütün kesp zenciri bilen teminleş, meriniyet bilen sayatini yuguruş katarlık nurgun sahagi münasifetlik cem'i 31 türü imzalandı. Bunun içi de kespki meblağ siliş türü de imzalanan gelişim umumi somisi 24 milyard 760 milyon yenge. Üzüm bütün kesp zenciri mahsulatının setilişi 205 bin tonluğu yetti. Bu nöbetlik üzüm bayramı 3 gün davamlaşıdığan olup bir katar yürüyüşlük faaliyetle arka arkadan ötküzülüp, şehir ağları ve sayacılığa çökme sınaş tesiratı elip geldi. Turpan şehri İdikut rayonu Yaşla yolu üzüm koridoruna 550 kıl üzüm körgezmesi ötküzülüp, üzüm bütün kesp zencirinin terakkat neticeleri bütün körünüşlük namayan kılındı. Bütün dünyadaki 16 devletin kum evrişkisi hem kum bilen davalaşkı dair klasik eserlerini iyanı kılıçta

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıguçular, bu sahipimizde Şincan Tömür Yolu'da ademsiz uçkoda çarlap tekşürüş noktada sınak kalını poizdin bir hatarlıkıge kapalıtlı kalındı diyen temide tohtulumuz. Yakında Şincan Tömür Yol tarmakları Ürümçi Şimali Vokzalı'dan Cancun Meoğuçı bulgan Tömür Yol liniyesindeki Veyca Çöğen Vokzalı'da ademsiz uçku bilen poizini çarlap tekşürüşünü noktada sınak kılıp nakt meydan meşgulat ünümünü östürüp Tömür Yol transport bir hatarlıkıge kapalı kıldı. Veyca Çöğen Vokzalı Ürümçi Cancun Meo Tömür Yolu'daki kömürünü yığış, tarkaklaştırış, toşuştaki muyum vokzalı. Vokzalı içi de poiz ekimiz zik. Yük toşuş hizmet ehvalı mürekkep bulup, sırtlı hizmet kılırgan yük toşuşçuların bir adam künüge otları hesaplen 180 neçi vagonunu tekşürdü. Yukarı pelli mezgeli de tekşürdüğün vagon 360'dan aşıdı. İlgiri bir poizga kaçılaş düşürüş tamamlanan linkin meşgulat hadımları piyade yürüp vagonlarını tekşür etti. Yeryüzü körüş bulunanın çeklemesine uçurgallıktın tekşürüşte karanga rayon mevcut bulup adem küçü arkalık tekşürüş ölçümünü birlikte keltiriş kıyın idi. Bu meşgulat ünümünü çeklep turbatkan ağırık nuhtuğu aylanan idi.
1: Tömür yol yük transporti köp miktarlık maddi esyalarına toşuştaki asası güç. Yakınki yıllardan boyan Şincan'ın tömür yol yük transport miktarı yıldın yılga aştı. Bu yılın aldınki yerimada yük transport miktarı 123 milyon tonluğa yetip, bultırgı okşaş mezgildikidin 4,2% aştı. Yük transport miktarının eşiği ayışıp, tömür yol yük meydanada zit yük kaçılaş bilen adem küçü arkalık tekşürüş endisi mas kelmeslik zittiyeti tedirci gevdelendi. Bu yıl Şincan tömür yol tarmakları süni akıl koşulgan hareketini çoğunkur yolu koyup, rakamlık akıllaşkan yeni tekniki bilen tömür yol yük transport kespini çoğunkur yoğuruşka türtke bulup, Veyca Çöğen Vokzalı'da ademsiz uçkuda çarılap tekşürüş, AI teknikisi de koşumça tahlil kılıçtın paydalanıp, yük poizga, yük kaçılaş, çürüş tekşürüşünü noktada sınak kılıp kanat yaydırıp, yük transport bir hatarlıkını sicil östürdü.
0: Bu yürüyüşlük ademsiz uçku akli iktidarlık çarılap tekşürüş sistemisi aldın tesis kılınan aviyasiya liniyesine tayınıp, öz aldığa akli iktidarlık uçuşunu işe aşırdığan bulup, tötkelik bütün görünüşlük süratini toplaş, AI teknikisi parklandırıp aldığın signal veriş, sallık malumatlarını optimatik seliştiriş iktidarını işe aşırıp, bütün musafirlik yep halkılık yük transport meşgulatı çarılap tekşürüş sistemisini berpa kılıp, yük sandukını kaçılaş çürüş meşgulatını bir konup gibilen tekşürüşünü işe aşırıp, poyuz, yük sandukudaki yoşurun hayplarını retki turguzup tekşürüş hem de poyuz numarı, yük sandık numarının uçurlarını toplaştı, mas kademde tamamlayalaydı.
1: Cungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruh Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Eşya Oburdi Merkezi, Genç Vempu Ticaret Bölümünün Yük Transport Növeç Kadimi Cavzısın mundak dedi. Bu bir yürüyüş, rakamlık akıllaştırılan çarılap tekşürüş üskünlüsünün kolunuşu, boşlukta çarılap tekşürüş bilen akli iktidarlık hüküm kılış birleştirilgen yeni meşgulat endisini berpa kıldı. Enevi adem küçü meşgulatıgı seyleştirganda yeni endize çarılap tekşürüş meşgulat vaktini ünümlük kıskartıp, nek meydanda meşgulat kılıdgan hadımlarının emgek sıcıllıkını tövelletip, toşuşunu teşkilleş ünümünü yenimi üstürdü.
0: Növette Şincan'ın tömür yol ademsiz uçkuda çarılap tekşürüş sistemisi yanına sıcıl mükemmelleşiş, yoşurun hayatını paraklandırış, uçur toplaş ünümünü yanımı östürüş baskıçıda durmakta. Keyinki mezgilde bütün Şincan'ın her kaysi caylarındaki tömür yol yük meydanları da tedirci umumlaştırılıp kullanılırdı. Şinjan tömür yol tarmaqları yana pan texnikada yeñilik yaratış arqali quvvat qoşuşni sijil çuñqurlaştırıp, raqamlıq aqıllaştırılğan körinişlärni ämäliläştirişni tezletip, adamsız uçqu AI texnikasida tadbir belgilashga yardam berish qatarlıq yeñi texnikalarni kölämläştirip qolınıp, tömür yol yük transportining süpitini östürish, tannarxını tövelletish, ünimini aşırışqa haqiqi kapalatlıq qilip, rayonning iqtisodiy, ijtimoiy işlarining yuqori sifatlı taraqqiyotiga kuch qo'shadi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Qorqas gaz besimi baş ponkütüde yetkizilgen tabi gaz cemi 600 milyar kubmetreden aştı digen temide toktulumuz. Yakında devlet turbo toru guruhi, garibi kısım turbo yolu çeklik mesuliyet şirketinin Qorqas gaz besimi baş ponkütü yetkizilgen tabi gaz cemi 600 milyar kubmetrelik ötkeldin bösüp ötken. Bu tahminen 798 milyon tonla ölçemli kömürünün орнуны алганга 877 миллион тонна карбон 4 оксиди 435 миллион тонна чаң тозаны аз коюп бергенге барабар болуп дөлөтүбүз энергия курулмасынын типин жашыл төвөн карбонлуу кылып өзгөртүшү үчүн мөһим төп кошту. Qorqas gaz besimi baş ponkiti Ottara Asiyadaki devlet talqıgan tabii gaz ve İli Qazaq Atunum oblasının kömürdün elinğan gazını devletimizin Ottara şarkı kısım rayonlarına yetküzüşkü mesul bulup, yıllık gaz yetküzüş ıhtıdari 60 milyard kubmetr kelidi. Yakki ponkitin generatorla sığımçalıqı Asiya boyunca birinci orunda turdu. Meydan ponkiti Çegra halkıp import kılıngan gaz bilen, şu caydaki kömürdün gaz iliş birleştirilgen koş gaz menbesi öz ara toluklaş endisini berpa kıldı. Taşkı cahette Ottara Asya tabii gaz turbu yolu ABC 3 liniyesini tutaştırıp içki cahette ilinin kömürdün elinğan gazı ulap, yakki gaz menbesinin davalguş hevp hatirge ünümlük takabıl turup, hem devletimiz bilen Ottara Asya'nın uzak muddetlik mukim energiya hemkarlıkını çoğunkurlaştırdı, hem Şincan'ın kömür baylıkını pakız aylandırıp paydalanış ve kesb derecesini östürüşke türtkü boldu.
1: 2009 yılı işlep çıkarışkı kiriştürülgenden bu yan garipnin gazını şarkı yetküzüş, 2. 3. liniyesindeki başlamcı ponkit bolgan Qorqas gaz besimi baş ponkiti 17 yıl bexatar muqim yürüşüp, bütün memleketini energiya bilen təminləşge kabalatlı qiliş. Cüngo Qazaqstan energiya həmkarlıqı və rayonunun yeşil tövən karbonluq tərəqqiyatını sicil puxta trək bilen təminlədi.
0: 600 milyard kubmetr təbii gaz Qorqas besimi baş ponkitinin qaribnin gazını şarkı yetküzüş asasi qol turbu toru arqılıq yetküzülüb, bütün memleketki 27 ölkə, Atunum rayon, bivası qarışlıq şəhər, həm Şangın alahidi memuri rayonuqı təsir körüstüb, 500 milyonun artıq amini gaz bilen təminləşkə, muqim kapalatlı qılıb, Çangcan deltisi, Cucan deltisi qatarlıq nuqtuluq rayonlarının sanayət işləb çıxırışıqı terek bolub, bütün memleketin energiya istimal kurulmasını sicil əlalaşdırdı.
1: Ottara Asiya bilen devlet işçi pazarı, devlet dervazısını tutaştırdığan energiya çoğun tomuru bulu spiti bilen Qorqas gaz besimi baş ponkiti tügünlük rolunu sicil cari kıldırıp, bexatar yukarı ünümlük, yeşil gaz yetküzüş emeliyeti arqılıq, cüngo Ottara Asiya energiyani öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını çoğunkurlaştırıp, devletnin energiya bexatarlıkıge kapalatlıq kılış, bir belbağ, bir yol ne ortak kuruşunun yukarı sıfatlık terakkiyatı üçün torubu tori küçünü seçil koştu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Özlümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vakit getirdin?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şinjan Radyo Televiziya İstansısı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadim təklif qılıdı. Hazır tızımlı tış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını görüp bekitiş, AI injinerliği, radyo, televiziya, teknikisi katarlı hizmetler bilen şugolun işki iradı bağlıgan bulsunuz. Şinjan radyo, televiziya, stansının slushetin aboneciler terminali, slushetin torağı dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornundaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçi devamlaşıdı. Katnişinizde ümit kılımız.
4: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
5: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
4: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
6: Vatan benim ailem.

0: kemçeleydi. Oyun cırgılının yoldaşı Selcap eğer yükünü üntünsüz zimmesi aldı. Selcap mundak dedi. Özümün küreklik maşinisi ve mollakçı kozupluk maşinisine heydeymen. Aylap tağda işleymen. Bazı da kaytıp gelmeymen. Kolumu pul kırısla ayağımı birimen. Onun hizmetini kollaymen.
1: Köp yıllardan boyan oyun cırgıl ailesi yana teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmesige elip kiçkiden tartıp ata annesinden ayrılıp kalgan ciyenini öy uçaklık bulup igilik tikligenge kadar köngül koyup bekip çoğun kıldı. Oyun cırgıl bilen yoldışının öz ara hemden buludugan bir niyette yakşılıkkı intiludugan aile isteli etrafıdaki kişilerge ün-tünsiz təsir görüstüp, onlarını ozuqlandırıp gelmekte. Oyun cırgılının oğlu Magdal mundaq dedi. Apam gayrimaddi mədəniyet mirasları keşticilikini qat'i davamlaştırıp, özgece hünerge köngül koyup varızlık kaldı. Dadam ün-tünsiz əcir sındırıp, apamının işlerini bütün küçü bilen kolladı. Onlar menin en yakşı ülgem. Менің мо келгісі де ата анамға оқшаш жәмиетке, юртымға әхмиетлік ішларыны қылып бәргім бар.
0: Бұл ел 5-ші айда ойын жырғыл айлесі 2026-шы еллық атыным райын бойынша әң гүзел айла деген намға ерешті. Oyun cırgıl mındak dedi. Ailemiz öz ara hürmet kılıp, öz ara köyünüş. Çoğulağı vapadar bolup, uruk tukallağı köyünüş. Mereniyetini uluğulap, mağrıpkı ehmiyet biriş. Mesuliyetini zimmege elip toluk ada kılıştın ibaret aile istiyeli. Aile terbiyesige izçil varısı kılıp geldi. Bunun ikin ailemini davamlık yakşı koğdap, esil aile istiyeliğe yakşı varısı kılımen. Şunun bilen bile tehimi köp ammanın kırmını aşırıp beyişiği türtkü bulup yurtumuzun kuruluşuğa atlındı mən.

0: Toqlu maysının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlaylı.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Vatan Mening Ailem programmasi bo'yicha jonlantirish berdik. Anglig'ingizga rahmat. Silusoting abonchilari terminalimizni tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Anarxan nomliq naqşını dil aramanlar sunumuz. Yaqtırıp anlığaysılar.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde uzun mezgil tamak çekken adam tuyuksuz tamak taşlısa bedeni de kandak özgürüş buludu diye mezmunda sözlep yerimiz. Tamak çekiş, salametlik ziyallık diyenini hem adam biludu. Hatta bir kısım konu tamak çekgücülemu salametlik sebebinin keskinlik bilen tamak taşlaydı. Lekin tamak taşlaş doğrusu da kişiler işinip işenmeyi kalıdığan nurgun gep sözler var. Meselen, uzun müddet tamak çekse beden könüp kalıdı. Tuyuksuz tamak taşlasa eksice kesel bolup kalıdı degendek. Ondaktan bu karışla doğru mu? İlmi tamak taşlaş vasıtası zadı kandak buludu. Dövendi biz bu hakta adli paranlış bakaylı. Birinci. Tamakı taşlaşta çın turmağallık emez, belki keselge kırıptar bolganda davalanışka toğır geludu. Eğer etrafınızda tamakı taşlıgıcı dostunuz bolsa, siz belkim bazılarının tamakı taşlayman dep naidi tez taşlıgallıkını. Yani bazılarının tamakı taşlıganda işçi tıtıldap tamakını körsela çekisi keledigallıkını. Neticede tamakini kayt taşlap, kayta kalbi kazın almağalıgını baykışınız mümkün. Yani dehi, tamak taşlaşken o, men çoğum taşlayman, dep, 20-30 kitim taşlap, yeni çeki velişki uxşaş, tarqılıp yürgen, kızıq gep sözlerini anlıgan buluşunuz mümkün. Çünkü, aldın kısının iradesi dehimi mustahkem bolğalıgı üçün mü? Gerçi, tamak taşlaş irade bilen məlum dərəcədən münasibətlik bolsa mı, lakin taşlayalmaslıq iradının acizliqidən bolışı natayin. Əslində, həmisi konu tamaki çəkgücülə bolsa mı, iki türgə ayrışqı boludu. Bir xili xumar bolmaydı, xumar bolmağan tamaki çəkgücülə həqiqətən iradəsigi tayinib tamaki taşlayalaydı. Ama tamakıga tayin veliş bimarlarga nisbeten etkanda iş ondaq addiyemez. Bu yerde deyilvatkan tamakıga tayin veliş aslada labırxıl ölüp geçini keltürüp çıkaradığan sözülme kesellik. Tamakıdaki nikotin adamni xumar kılıdu yagi tayin velişini keltürüp çıkaradı. Konkret kılıp etkanda, nikotin tamak çekkende kanı kırıp, dopaminin köp miktarda acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, adamda kuşallık duygusu payda kılıp, tamakı çekgücülerini işi bolsa ya ki bolmasa, bir tal tamakı çekişini oylaydıgan kılıp koyudu. Nikotinni daim kobul kılganda, beden naidi tezla kanaat hasıl kılmay, tekimi köp tamakı çekgüsü kilip, tekimi köp nikotinge erişip, tekimi köp dopamin hasıl kılıdı. Bundaq bolganda nervi sistemisi asta-asta təsir uçuraydı. Tamakı taşlısıla dopaminnin koyuqlığı tövəlləb, azan açıqlanış, ciddileşiş, işçi tıtıldaş, kayfiyyatı tövən buluş, kolu titreş qatarlıq tamakı taşlaş yığımdı kesəlik alamətlərini kəltürüp çıxırıdı. Aşu, tamakı xumari küşlü kişilərinin bir tal çekip olup, Ulapla yeni bir taldan çekiştiki məqsidi, tamak çekiştin uxşallıq tepiş üçün əməz, bəlki bu xil tamakı taşlaş yığındı kesellik alamətlərədən saxlanışı üçündür. 2018-ci ili Cüngu ahalalarının sağlamlıq sapasını küzdüb ölçəşdən bayqılışcə, dövlətimizdiki tamakı çəkgücülə işçidə tamakıqa tayin veliş nisbiti 49.7%-ki yedirikən. Tamakıga tayin edganlarning tamakı taşlışının muvaffaqiyetlik buluş ihtimalligi tamakıga tayanmaydiganlardan körnerlik tövən boladigan. Tayin velişten payda bolgan tamakı çekgücilerge nisbeten etganda ameliyatta keselge kırıptar bolgan bolup faqat iradesige tayinip tamakı taşlışı nahayti qiyinken. Kesbi tamakı taşlaş yardımı izdigende Мәсәлән, тамак ташлаш амбулаториясыга баргандыла, андан тамак ташлашның муваффакыятлык булыш нисбетен юқыры көтергеле була дигән. Нәтиҗәки, илми үнемлек тамак ташлаш усулы. Җөмледән психикалык дәвалаш усулы ва тамак ташлаш дөресе катарлык универсаль лайхалар белән тамак ташлашның муваффакыятлык булыш нисбетен үнемлек юқыры көтергеле була дигән. Шкенчи Әтраплық таярлық қылып, ілмей тамақы ташлаш. Тамақы чәкөчілі тамақы ташлаштың бұрын, адатта бәзі таярлық қызметлеріні ішліше керек. Мәселен, алды білән өзіге тамақы ташлаш күні бекітші керек. Тамақы ташлаш күні адатта тамақы ташлаштың ішке әпті бұрын болуды. Шының білән білі, айлысыдікілі, Dostları və xizmətdaşlarına özünün tamak taşlaş iradəsəgi kəlgənləgini eytib, ulanın çüşünüşü və qollışıqa erişişi gərək. Kəngi qədəmdə tamak taşlaş cəryanını körülüş ehtimallıqı bolğan bəzi məsilələni çüşünüşü gərək. Bolub mu, dəsləb ki, bir nəccə həbdə işçidə nurğun məsilə və qiyincılıqla körülüşü mümkün. Мәсәлән, тамакыга хумар булып калганлыктан никотин үзилеп келиш аламәтләре көрелсә, мунасып тамак ташлаш дөреләрен эшләтишебез кирәк. Ондан башка яна атрапыдагы тамакы чекишкә мунасибәтлек бер кысым нәрсәләрне, мәсәлән, чахмак, күлдан катарлыкларны бер тарап

0: qilib, o'zining uyi yoki ishxonasini istutaksiz muhitga aylantirib, keyingi tamaki tashlashga to'liq tayyorlik qilish kerak. Agar tamaki chekuvchilar tamaki tashlash jarayonida qiyinchilikka uchrasa, yana tamaki tashlash ambulatoriyasiga berib kesal ko'rsatsa, kasbi tamaki tashlashga yetakchilik qilish va davolash orqali yoki mamlakat bo'yicha kasbi tamaki tashlash qiziq liniyasi 400-80-85-531 ga telefon qilib yordamga erishsa bo'ladi. Bu yerdan yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, tamaki chekadiganlar esinglarda bo'lsin, tamakiga xumar bo'lib qelish bir xil kasallik. Agar tamaki tashlash muvaffaqiyatli bo'lmasa, o'zini ziyoda ayblamasligi yoki iradasidan gumonlanmasligi kerak. Tamakiga xumar bo'lib qelishni davolashga to'g'ri keladi. Faqat to'g'ri ilmiy bo'lgan tamaki tashlash usulini topgandilar, andin tamaki tashlash yo'lida agri yo'lni osmangdi. 3. Tamaki tashlashning foydasi ko'p. Tamakini o'ngishliq tashlaganda tamaki chekuvchilarning o'lib ketish xavfini ko'rinarlik to'vallatgili bo'ladi. Uning ustiga tamaki tashlashning davomlashish vaqti qancha uzun bo'lsa, o'lib ketish xavfi shuncha tuvan bo'ladi. Texnika muhimi, har qanday yoshda tamaki tashlasa foyda olg'ili bo'ladi. Baldur tamaki tashlaganlarning umri keyin tamaki tashlaganlarga qaraganda texnika uzun bo'ladi. Tamaki chekmaydiganlar bilan selishtirganda tamaki chekuvchilarning o'tirchi umri taxminan 10 yil qisqaraydi. 60 yosh, 50 yosh, 40 yosh va 30 yoshda tamaki tashlasa ayrim-ayrim holda taxminan 3 yil, 6 yil, 9 yil va 10 yillik ko'zlama umrga erisha oladi. Uning ustiga davomliq tamaki chekuvchilarga selishtirganda
1: partiya markaziy komitetining qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishini cho'nqirlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini cho'nqir izchillashtirib, amaliyalashtirib, Tianshan harakati 1 nomorliq markazlik tutish xizmatini boshlab, Nurtuluq rayon sahalarini qonunsiz egilib olgan qora razil kuchlarga shiddatli hujum qo'zg'adi. Növbette o da 11 rezil küç teşkilatını biçit kılıp, 89 cinayet kumandarını tutup, türlük cinayi işler dilosudun 48'ini paş kılıp, baskuşluk can neterisini kolu geldirdi. Gün'en organlarının kanun boyu tekşürüp enikleşçe, bu kıtın biçit kılıngan 11 rezil küç teşkilatı, kısmen vilayet oblastlardaki noktuluk kesp ve rayonlarını uzak mezgil ilgili verip, zoravallı kılıç tehdit seliş katarlık vasıtlar bilen köp kıtım kanunlu hılap cinayi hareketlerini sadır kılgan. Bunun içi de yeni tipteki rezil küçlerge çetişlik cinayet teşkilatları mı azemez? Şinjang Gong'an organları bunu fırsat bilip, kara rezil küçlerini yoktuş, mahsus körüşünü çoğunkurlaştırış talepini davamlı çoğunkur ızçılaştırıp, emeleleştirip, türlük kara rezil küçler cinayetine yukarı besimlik, katlık zerbi biriş halini sıcıl saklap, baldur zerbi biriş, kölemi küçük çağdıla zerbi biriş, baş kötürgen haman zerbi biriş, rezillikini toluk yoktuşunu kat'i işe aşırdı. Gün'an organları kent halk almasını kara rezil küşlerge çetişlik kanunlu hılap cinayet yip uçlarını pahalı paş kılıp, sakçılar bilen halk kol tutuşup kara rezil cinayetlerinin aldığını alıdığan ve onunla zerbi veridığan polat istihkam kurup, tekimi yukarı seviyelik tinç aman Şincan, kanunçılı Şincan'ı ortak kurup, Şincan'ın iktisadi, ictimai işlerinin yukarı süperlik terakkiyatı ve her millet amının hatır cemiyatçı, kuşal huram işleşi üçün tekimi bir hater, mukim cemiyet muhiti yaratışı müracaat kıldı.
2: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık,

2026 yılı 2. ayının 12. günü. Uşturpan Nayelik Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi'nin kanun icra kılıkçı hadımları Tevallik Rayındaki Məlum Universal Dukkanını Nəx Meydanda Təkşürgende Dukkandaki Mal Cahasıya Süpet Kapalet Mudutudun Eşip Ketken 5 türdeki 21 yemeklik ve doğru dermek koyulgalıqını Umumi Mal Kıymetinin 51 yuan işkimo işkerlikini baykıgan. Alakadarının yukarı kılmışı, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 34. maddesinin 1. tarmakının 10. tarmakçısıdaki belgelimine hılap bolgan. Alakadarının tuncu kıtım kanunu hılaplı kılgallıkı, hep yetküzüş akıvetinin yenik işkerliki, hem de vaxtıda tüzetkerlikini, bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarının tekşürüşüge pahalı maslaşkallıkı, hem de teşebbüskarlık bilen delil ispat materyalları bilen temelli gelikini. Şincan Uyghur Atınım Rayını, Şincan İşlepçikiriş Kuruluş Bintuani, Bazar Nazaret Kılış Başkuruş sahasıdaki tuncu kıtım hılaplı kılgallarının cazalamaslık tizimlikini tedbiklaş karisidiki belgelemege uygun işgeligini. Tizimlikte körüstülgen ehvalı teve işgeligini közü tutup, Uşturpan Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi, Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin Memuri Caza Kanunu'nun 33. maddesinin 1. tarımakadaki belgelemege asasen alakalarga memuri caza vermezlik. Diloga çetişlik yemeklikini musadır kılış hem de onunla kanun bilimlerini umumlaştırış terbiyesi berişini karar kıldı. 5. Dilo misali 2026 yılı 3. ayının 10. günü Cerenbulak Rayılık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi'nin kanun icra kılıkçı hadımları, Tevallik Rayındaki Məlum Ham Yeni Məhsulatla Talla Bazarını Nəx Meydanda Təkşürgende, Dukan İçidiki Mal Cahasızlığı Koyulgan, Məlum Markalık Çaç Yüz Yoklukunun Mal Kırgızışını Təkşürüş Hatırısı Tizimlik Dertlerinin Yoklukunu Baykıgan. Alakadarının yukarı kılmışı grim boyumlarını nazaret kılıçının başkuruş nizamının 38. maddesinin 1. tarımakadaki belgelemege hılap olup, alakadarının tuncu kıtım kanunu hılaplı kılgalıkı, hep yetküzüş akıvatının yenik işgeldeki, hem de vaxtıda tüzetkerlikini bazar nazaret kılıç başkuruş tarımaklarının tekşürüşüge pahalı maslaşkallıkı, hem delil ispat materyallarını teşebbüskarlıkla temelli geldikini, Şincan Uyghur Atınım Rayını, Şincan İşlepçikiriş Kuruluş Bintuanı'nın Bazar Nazaret Kılış Başkuruş sahasıdaki tuncu kıtım hılaplık kılgallarının cazalamaslık tizimlikini tedbiklaş karisidiki belgelemege uygun işgeligini. Tizimlikte körüstülgen ehvalı teve işgeligini közü tutup, Cerenbulak Rayılık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi, Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin Memuri Caza Kanunu'nun 33. maddesinin 1. tarımakadaki belgelemege asasen alakadarga memuri caza vermezlikni, hem de onunla kanunu umumlaştırış terbiyesi berişini karar kıldı. 6. Dilo misali 2026 yılı 3. ayının 25. günü. Evirgul Rayılık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi'nin kanun icra kılıkçı hadımları kanun boyunca Tevallik Rayındaki Məlum Dukkanını Nəx Meydanda Təkşürgende Dukkandaki Mal Cahasıya Süpet Kapalet Mudutudun Eşip Ketken Aldın Oralgan Töt Türdeki 36 Yemeklikinin Tızılgallıqını Umumi Mal Kıymetinin 218 Yuan İşkerlikini Baykıgan Alakadarının yukarı kılmışı Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 34. madde 1. tarmakının 10. tarmakçısıdaki belgelemege hılap olup, alakadarının tuncu kıtım kanunu hılaplı kılgallıkı, hep yetküzüş akıvatının yenik işgeligini, hem de vaxtıda tüzetkerlikini, bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarının tekşürüşüge pahalı maslaşkallıkı hem de teşebbüskarlık bilen delil ispat materyalları bilen temelli gelgini. Şincan Uyghur Atınım Rayını, Şincan İşlepçikiriş Kuruluş Bintuani bazar nazaret kılış başkuruş sahasıdaki tuncu kıtım hılaplı kılgallarının cazalamaslık tizimlikini tedbiklaş karisidiki belgelemege uygun işgeligini. Tizimlikte körüstülgen ehvalı teve işgeligini közü tutup, Evirgul Rayılık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi, Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin Memuri Caza Kanunu'nun 33. madde 1. tarımakadaki belgelemege asasen

0: ısraf kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızını ısraf kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdudur.
1: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pak izleyip, eşip kalan bulsa el avalaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

atadı. Şunu bilen bile, şorluk yerde bir yürüyüş, öztürüş, perviş kılıç usul üstü izlenip, şinmi kespinin terakiyat boşluğunu kenaydı atadı. Kanda kılganda bir yakşı meyvenin yakşı mesulatka aylandırgılı buludu. Peyzavat Nayısının Yüzya Şinmi Kespler Baksı'da Cungu Yezgilik Pallar Akademisi'nin kelgen bir pen tetkikat kolektifi Şinmi'nin maskeliğen bir katar inç gibi çıklangan mesulatlarını teyarlava tattı. Cungu Yezgilik Pallar Akademisi Yezgilik mesulatlarını pişiklaş tetkikat ordunun tetkikatçısı Bijin Feng mundak tunuşturdu. Şinmi'nin uzunluk kıymeti mol, şundakla doğru bilen imeksitmen bağdaş buluş tek alayilik nazırlıgan. Nöbette kolektifimizden noktalık vazifesi çoğun sağlamlık sahası yüzülünüp, Şinmi'nin alayilik asasen yeni tipteki pişiklaş teknikisini tetkik kılıp içip, küçük sınak, arkalık sınak, türlük iktidarlık imeksitlerini tetkik kılıp içip, tecrübe kandının işlep çıkış liniyası geçip olgan en ahırkı bir kilometrenin tutaştırıştığının ibaret. Hazır işlep çıkırış, oğuktuş, tətqiqat həmkarlıqıdın mol nəticələr qol kəltürüldü. İnçki pişiklaş sahası da peyzavat nahiyyisi, şinmiyyidə quruq meyvə, meyvi şərbiti, meyvi murabbası, meyvi harqi, meyvi sap pişiriniz qatarlıq 20-nə çıxılı məsulatını tətqiq qılıb açdı, həm yıqında ötküzülgən Cungu Şinmi kəsbi yığında mərkəzlik namayan qılıb, körgəzmi qılıb setildi. Peyzavat'taki yerlik karxan buluşsupti bilen Şincan, Huayuan, Biopen Teknik Çeklik Mesuliyet çirkti, Şinmi'ni köp istimal kılıdgan ailege aylandı. Her ili 20 tonudun 30 man tonluğu Şinmi ham materyalı pişikliyalaydı. Şirketten baş direktori Juan Tang mundaq bildirdi. Kengi kademde biz işlep çıkırış iqtidarının kengi içini pil aldıdık. Yeni zavut işlep çıkırış kürüştürülgendiğin kengi her ili 60 man tonudun 80 man tonuğu çipçiklığılı buludu. Şunun bilen bile karxana pen tetkikat aparatları bilen bulgan əmkarlığını küçeytip, Şinmi'nin doğru bilen yemeklik mənbədaş buluştak uzuqluq kimitini yanımı kızıp, bazarda texma qayıl kılıç küçük iyi məsulatlarını bazarda silip, Şinmi'nin dankın çıkırışını oyl tutu. Şinmi'nin dankının çıkışını tezli tutu. Bugün künde Peyzavat Nayısının Şinmi kesbi 200 min modu. 200 min'den artık adamına yakın, etrafta işgı oralışı oturduğu bulup, östürüş, üzüş, ayırış, tallaş katarlık her kaysalıklarını kapladı. Bütün kesb zincirinin mesulat kıymeti 10 milyar yuanını bösüp öttü.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Güllü Novatman yazı kentlerine nazar sahibimizin davranıştırımız. 8. ay Atışarı'nın Suntak Bazırı Azgan kentide Encür Bazarı silindiğen mezgil. Mınmoğluk Encürlük bağda şah yupurmaklar Bük Baraksan özgen bulup, şahlar altın renkli şeker mantıları lık tolgan idi. Keç girişi bilen koçlarda çırağlar çaknap, keçlik bazarda kaynak durmuş eks itip durattı. Kavap, Encür Katarlık özgeçi mezlik tamlarına uçuşuydu, etrafı tarılıp durattı. Sayacılar özgeç koçlarını arlap, Encür üzüp dukan ayınıp, mezlik tamlarını titip, kaynam taşkallığı çömgen menzirini hazırlıklıgan idi. Hem de bu vaktiki mezmonların diktiğinin ağız sonumuz.

Azgın kentin əncir özdürüş tarixi uzaq bulub, yeşi 450 yıldın aşqan qadimi dərəqdin 100 tüptün artıq. 100 yıllık qadimi dərəqdin 700 tüptün artıqı saxılıb qalğan. Sayatın tərəqi qıldırışdın ilgiri meyvelerini təbi yeng bit saxlaş mudatı qısqı bulub, mərkəzlik bazarı salğanda bazar bazı tüvəlləb getiş əhvali asan körlətdi. Bağvallarının kirmini aşırış yolları tar kirmi tüvəniydi. 2020 yılından başlayıp, Jiangsu'nun Şinjang'ın inşallah yardım veriş meblağı'ı tayinip, kent Anjur kesbinin asas medeniyet sayahat, istirahatını vasıtı kılıp, kent içindeki koçlarını tüzep özgertti. Meyve üzüş, piyadlar yolu, medeniyet sayahat asası koçisi, özgeçe koça ve velisbit aylanma liniyası tətqiqat oxuç bazı qatarlıq əslərlərini yürüşləşdirip, qorup çıkıp, özgeçe Anjur örp adet koçisi bərpa kıldı. Bir aileyi bir layihe buluş, bir ailede bir özgücülük buluştan ibaret özgertiş ideyesi əməl kılınıp, etizlerdeki meyvelik bağlar seyli sayahat mənzara yunuğu özgertilip, yezi ilgiliki medeniyet sayahat yuğurulgan mükemmel kəsb zənciri bərpa kılındı. Meyve üzü sayahati bolsa osu ən tüvən, ən bivastı bolgan yezi kent sayahat kəsb haldı. Şunaq bolsun sayacılarının sinişini östürüş yanıla ticaret hizmetindeki mühimnin mühimi. Mənzir rayonu işini inçke nazuk noktalardan başlayıp kent ahalları sayacılarını kayçı bilen meyve üzüşki tekləb, meyve sapqının bozuluşunu azaytıp, yeni meyvelerini yeni pit saklaş vaxtını muhabıq uzardı. Hazır Mənzir rayonu sayacılar için bir gevleşken üzüşün sınaş yürüyüşlükini lahiyeləb, şu cayının munaqi üzümü, şinmeyi, özgücü gül çaylıq, doğab qatarlıq türlerini maslaştırıp, aile ziyareti çüştün kirlik çayını çökmü sınaştı bərpa kıldı. Sayacılar ilgirki yeni meyvelerin tetipli ketilgan sayahat endisini özgertti. Bugün kündə qadimini astıltıp, tinç oltırıp, aram elip,

Hazır manzır ayını medeniyet arkalık sayahatını ilgiri sürüş, sayahatını vasıtı kılış, sayahat arkalık kesbini güllendiriş, kesb arkalık kentini güllendiriş, terakiyat piki yolunu bekitip, encür koşulgan öztürüş, encür koşulgan pişiklaş, encür koşulgan sayahat, encür koşulgan yemek içme katarlık, terakiyat endizlerini sistemli algı silcetiş arkalık, yezi ilgiliki medeniyet sayahat çoğunkur yoğurulgan yeşil terakiyat yolunu tepip çıktı. Her kıtım encür pişirgan pesli yitip gelgende azgan kenti meyvenin kuş hidiği toludu. Her kaysi caylardaki sayacılar kilip üzüp tit bağıdıgan, nakş usullarını tamaşa kılıdıgan, örp adetini sınaydıgan, özgüçe medeniyet icadiyet meskatlarını tıllap sit valadıgan boğuldu. Ton kurutulgan encür, encür murabası, encür harıkı, katarlık bütün zincirlik incik pişiklanan meskatlar nahit bazarlık boğuldu. Mənzir rayonun kəsbi cuş urup ravajlanıp, şu cahiriki balğansırı köp amının mədiniyyət sayahat kəsbi 60'a türkü boldu. 2020 yılı bütün mənzir rayonunda aran 30'dan artıq ticaretçi bar idi. Bu yıl asaslıq köçedeki ticaret kılvatkan ticaretçi 98'ge yetti. Ticaret kəsb 6 gün sırı köp xilleşib, səhra aramgahi özgeci yemek içmektin başqa sayahat sürüdüki tartış qatarlıq yeniden gülengen kəsb aletlerimi vəziyyət ihtiyacı bilen barlıq geldi. 2025 yılı mənzir rayonu 800 min adem qitim sayahatçının kütübülüb, 22 milyon yuan sayahat kirmini işe aşırıb, 900'ün artıq kişinin işe uğruluşu oturduk boldu. Şincan Azgan Medeniyet Sayahat Terakiyat Çekliş Şirketi'nin baş direktörü Fen Wei Nian mundaq tanıştırdı. Mənzir rayonu Oğul yolu piyadalar köçüsü özgərişini planlayıp türlük medeniyet sayahat kəsb altını sicil bitip sayahatçılarının turuş vaxtını uzartıp meyvini üzüplü minişdək tez katlamlı seyliqliş altını özgertip, sayacıların şu cayının kuyuk halk örp adet durmuşu çökmü çoğunkur çöküp, şu cayının kuyuk tarihi medeniyetini iz kılışkı yitekledi. Teşvikli kengi çiş katlımı da mənzir rayonu Kaşgar Katarlıq çaylardaki sayat kooperatifler bilen teşebbüskarlık bilen uduluşup, mənzir rayonu bütün yıllık sayat liniyesi yirik planını kürgüzdi, hem Şincan yardan bir vatkan ülke bivası karışlık şehirler bilen birleş berketlenip, Cansu Katarlıq nukluk sayatçılar bazırığı yüzlünüp çoğunkur teşvik kılış, tunuşturuşuna kanat yaydırış, sayatçılar mənbəsi yollarını kengi itip, terep terepten kelgen sayatçılarını azgan kenti kilişki celip kılıp, özgeçi şiirin kaynak durmuş neyiz kaldırmakçı bu olduk.

0: Televiziya stansiyasi Radio Xabarlar Markazi Uyghur Universal Radiosi açlıqni tijeşte monolarni eskertdi.
1: Tamaqni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanayli. Tamaqni pak izleyip, eşip qalgan bolsa elib alayli.
0: İqtisadçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik qılmayli. Yeni stilni əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bolayli.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayli. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dep qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkar hizmet kadını təklif kıladı. Hazır tizim itiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüb bekitiş, AI, enjinerlik, radio televiziya teknik skatarlık hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Slushitin aboçlar terminali, Slushitin torgı diye katkalam. Biz təsik kılgan cəmi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütmekte. Tizim tiş vaxtı 9 ayının 4 gün geçi davamlı şudu. Katnışınızı ümit kılımız.

Baş küskürgen bolsumu lekin Altay şehrinin alık hak bazardaki tağ dallar yanıla işçilik pürkengen idi. Bazardaki Torgayt yaylıkıdaki Muye, Şinçun, Hacemetlik dalalığa giri tağ bilen yandaş. Soğu yıkım bulup menzirsi kişiye rahat bir işleydi hem azadlık his kıldırdı. Her yili yaz küz peslide nurgun sayıcı meksus kilip salkındaydı. Menzirı tamaşa kıladı. Lager kaynam taşkılıkı çömgen bu bir neç aydı ulağat en aldıraş bulup ketti. Lagerdeki üstü uçuk sahnede nek meydanda tenkeş kılangan muzikaya ağışıp, o ve hemrahları bir tereptin nakş eğitip bir tereptin usul oynaydı. Murekkep sahne görünüşü yok bulup, əsli puraklık nakş usullar yoldun ötken nurgun sayıcını kadimine toxtup, körüşke gelip kalıdı. Onun nim için daha şöyle pütküzgendiyken yurtu kayıt medeniyet sayat uyunu koygallıkını sorganda o mundaq dedi. Mən kiçigimden muş yeri çoğun bolgan. Bu yerinin tağ deryalarını pişik bilmen. Mən əsildala edebiyat sənətini yaxş görmen. Yurtumu yıkınca ayrıki mənzir ayırlardımı naqş usul numurları körsətkil bululgalıkını oyludum. Bundaq bolganda həm özüm yaxş görgan işini kılalaymen, həm ailemdikilerinin aldığını xəbər alalaymen.

konuşturdu. 8. 5 yıllık kanun savatlarını umumlaştırış mezgilde, umumi halk kanun savatlarını umumlaştırış hizmeti çoğunkur ilgili sürülüp, kurallarının kanunçılık sapası körünlerlik östürülüp, cemiyetini idare kılışının kanunçılaştırış seviyesi üzlüksüz yukur götürülüp, umumi halk kanun savatlarını umumlaştırış ve umumi halk kanunu raya kılışını devletini umumizlik kanunu boyunca idare kılıştaki ulluk hizmet kılıştaki mühim rolü yanımı gevdilendirildi. Adliye Ministerliğinin muavin ministeri Huvili mundaq dedi. 9. 5 yıllık kanun savatlarını umumlaştırışta mevqe 15. 5 yıl mezgilideki iqtisadi, ictimai terakkiyat umumiyetige mulazimet kılışkı karatılıp, kanunçılık, teşvik terbiye kanununu izcillaştırış ve yol koyuştan ibaret asasi liniye çördülüp, puralarının kanunçılık sapasını östürüş, bütkül cemiyetinin kanunçılık itikadını yetildirişteki yadroluk nişan közlenip, bütkül cemiyette kanunçılıkını kadirleydigan, kaidige katlık emel kılıdigan, toxtam, şundakla, Jongo'nun çoğunkuru kesip sistemisi coğlanmasının ibaret.

Hürmet radyomlu okucular, baş küzdeki Ulan Batur'da o çöpler yanıla yapyeşil idi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin aldığını iliş, tüzeş ehtinamesini tüzgüç taraflarının 17. katımlık yığını Moğolya'nın payitahtı Ulan Batur'da ötküzüldü. 8. yılın 22. günü keşte kızgın alkı sadasına egişip, Cungu Arap ellerinin kurgakçılık, çölleşiş ve yerlerinin çekinip gitişinin olduğunu iliş tüzeş 5 yıllık hareket planı Cungu Arap elleri hemkarlık muhakim yığını da resmi ilan kılındı. Bu, Cungu bilen Arap ellerinin kum tizgilleş hemkarlığının yeni baskışka kırgeligidin direk berdi. Bu kıtımki Cungu Arap elleri hemkarlık muhakim yığını Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşinin olduğunu iliş tüzeş ehtinamesini tüzgüç taraflarının 17. kıtımlık yığınının mühim taraflar yığını pahalı etti. Muhbir Nakhmeydan'da Cungu taraf emeldarları, pen tetkikat hadımları, Arap elleri itibaki emeldarları, Arap elleri teknik vekilleri, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alakalar aparatlarındaki mutakaslarının birge oturgalıqını gördü. Üstelge Cungu'nun çölleşinin olduğunu iliş tüzeyiş teknik kullanması, hemkarlık neticeleri toplumu, Техника мисалları атлисе катарлык ханзуча, инглизче коштырлык материаллар ретлик тезилган иде. Йыгын катнашка вакилла пат-пат материал көрүп, хатыр калдырды. Йыгын катнашкан араб элдери иттифакы муйит ва климат иштери мәхкемесинин башлыгы Махмуд Фасала мухбирнин зыяратын кабыл кылганда мунуланы билдирди. Чөлөшнүн дөлөт чегирисi жок. Чаң тузан бүткүл инсаниятнын ортак хырысы. Cungu bilen Arap Birleşme Halepiliginin nurgun rayonları kurgak, yerim kurgak, aciz ekologiya belvigiga täwä bolup, yer kumnişiş, otlaq çekiniş, su baylığı kämçil boluş, kum boranlık avaray körüliş katarlık ortak meselelerge düşkenmekte. Yalğız Mahiyettin

Hürmetlik radyo anıqıçıla. Kanada zonglisi Karni 8. ayının 21. günü yerim keçede bayanat elan kılıp, Amerika bilen bolğan soğudu söhbetini vaxtınşı toxtatqanlıqını, Kanada söhbet vekiller ümikini qaytırıp kildiğallıqını jakarladı. Hem de 8. ayının 22. günü memleketlik televiziye notku sözlep, Kanada Amerika soğudu söhbetinin buzulğallıqı toğrısı da Kanada'nın meydanını umumizlik şerilidi. Karni munularını jakarladı. Amerika'nın 20 milyard Amerika doları kıymetindeki Kanada tovarlardan 51% tamojni beji aldığallığını közde tutup, Kanada'nın ten sommuluk öç iliş karakterlik tamojni beji planı 9. ayının 8. günü resmi küşki iyi bulup icra kılındı. Kanada Amerika soğudu söhbeti ne için en ahırkı peytte bozuludu? Kanada hükümeti Amerika'ya kanda karşı tedbir kolunuşu gerek. İki taraf yakında yine kayıt söhbet ötküzüşü mümkün mü? Biz hücum uçurduk. Karni televiziye notkıda bunlarını bildirdi. Söhbetinin bozuluşudaki yadroluk sebep Amerika en ahırkı peytte o adıl bulmağın, iktisat logikisiga uygun kelmeydiğen hem de Kanada'nın ilgilik hukukuğa dahil təvrüz kılıdığan zomiger modellerini koşup, Kanada'a Amerika'nın vədisige emel kılış samimiyetinin kemçil ikerliğini his kıldırdı. Karni'nin aşkarlışça Moşe Heptin'in beşi da işkiterep hakikaten bir türlük özara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş ramkisi hasıl kılışkı yakınlaşkan. Harak mesulatlarını kayıt edin bazarı siliş katarlık cihetlerdeki

canlıqlığını ifadiləgən. Əmma ki, haraq məhsulatlarını qaytidin bazarğı seliş qatarlıq cəhətlərdiki canlıqlığını ifadiləgən. Əmma kilişim imzalaşqa az qalğan axırqı bir neçə saatte, Amerikinin söhbət vəkili Kanada tərəb qubul qılalmaydıqan maddini toyuqsuz oturuqı qoyğan. Karni muhbirlarning savolga javob berganda mundaq 3 nuqtani aytdi. Birinchi, Amerika Kanadaning boshqa davlatlar bilan yangi savdo kelishimi hosil qilish iqtidorini cheklashga urindi. Ikkinchi, Amerika Kanadaning til, madaniyat va egilik huquqini qo'g'dishini cheklashga urindi. Uchinchi, Amerika o'tirib qo'ygan avtomobil kasbiga chetiladigan modellar intoyin adil emas. Karni Amerikaning talabi bak ko'p, to'yilgan badali bak oz. Kanada kelishim hosil qilish uchun davlatning egilik huquqini hargiz qurbon qilmaydi deb aniq bildirdi. Nima uchun o'chilish xarakterdagi tamojni bejini yo'l qo'yishni tanlaganligiga javob berganda, Karni udulla, chunki biz hujum uchurdik dedi. Kanada hargiz yumshoq qo'llik qilmaydi. Kanada Royal Bank'sining eng yangi dokladiga asoslanganda, Amerikaning tamojni beji tadbiri garchi Kanada umumiy iqtisodining eshish yuzilishini uzil-kesil qalaymaqallashtira olmagan bo'lsa-mu, lekin solyo buyumlar, to'qliq mashinalar qatorliq kasblarga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Bundan boshqa Amerika hukumatining tamojni beji siyosatining oldin mo'lcharlanmasligi faqat shu bevosita tamojni beji zarbisiga uchirgan kasblarga emas, balki tamojnining zarbisiga bevosita uchirgan barliq kasblarning savdo ishonchisiga og'ir zarba berdi. Karni 8-nji ayning 22-nji kuni munularni bildirdi. Kanada hargiz yumshoq qo'llik qilmaslik orqali Amerika tovarlariga qarata barobar ko'lamdagi o'chilish xarakterlik tamojni bejini yo'l qo'ydi. Bu sut mahsulotlari, polat tömir, oila elektr soymonlari, qog'oz butqisi va qog'oz yasash ham elektron mahsulotlari qatorliq nurg'un sohalarini o'z ichiga oldi. Qarishtirish tadbirining tafsiloti kelgusi bir necha kun ichida e'lon qilinadi. Bununga qarata Kanada az uchraydigan yuksak ittifoqlikni namoyon qildi. Kanada o'qituvchi partiyasi Konservativlar partiyasining rahbari Pyer Povaliver munularni bildirdi. Kanada yakki taraflik zomigarlik qiladigan har qanday yomon kelishimni qabul qila olmaydi. Amerikaning usulini butunlay qabul qilg'ili bo'lmaydi. Kanada Saskatchewan o'lkasining boshlig'i Sikot Moy munularni bildirdi. Amerikaning tamojni beji Kanadaga ziyon yetkazdi. Karnining adil bo'lmagan va ishonchsiz moddani qabul qilishni rad qilishi to'g'ri. Ontario o'lkasining boshlig'i Ford mundaq dedi. Men izchil turda birda bir o'chilish xarakterdagi tamojni beji tadbirini qo'llanishni tashabbus qilib keldim. Amerika tamojni bejini qo'shib olsa ziyon elib keladi. Lekin Kanada eng oxirida g'alaba qiladi. Britaniya Kolumbiyasi o'lkasining boshlig'i David Ibi mundaq dedi. Amerika o'tirib qo'ygan kelishim modellari Oqsaroyning haqiqiy muddaosini ichib berdi. Ya'ni Kanadani iqtisodiy jihatda Amerikaning 51-nji shtatiga aylantirib qo'yish. Kanadaning eng yangi elroyini tashkirishiga asoslanganda, Kanada xalqi Amerikaga qarshi qattiq tadbir qo'llanish to'g'risida mutlaq siyosiy o'rtaq tunish hosil qilgan. Faqat intoyin oz sondagi kishilarla Amerika bilan murassa qilishni qo'llagan. Ilgirki munosabat andisiga qaytolmaydi. Suhbat to'xtatilgandan keyin Kanada bilan Amerika suhbatni qachon asliga keltirdiganligini e'lon qilmadi. Amerikaning savdo vakili Jamison Gerill 8-nji ayning 22-nji kuni Amerika taratqullarining ziyoratini qabul qilganda, Amerikaning aloqador tadbirlarini ilgari surib, Kanadaning o'ch elishiga taqobil turayotganligini, navbatda Kanada bilan yangi suhbat o'tkazish planini yo'qligini bildirgan. Karni 2025-yil hokimiyat yurgizgandan buyon Amerika bilan bo'lgan diplomatiyadagi mo'tadil murassachilik lo'shanini cho'rib tashlab, Amerikaga tayinishni tövəllətiş bilən soğudini köp mənbələşdürüş asasi muqamını bekitdi. O köp qıtım, Kanada hükümeti hərgiz yadroluq iqlik hüquqi və iqtisadi mənpəət cəhətdə başqalarının xalqanca talan taraj qılışıqa uçurmaydı. Kelişim asılı qılış

Kadir Tuzla programımızın devamlaştırmız. Hem de yurtum Arşan Nahiyesi namlık Moğol Çınakşı'nın huzuruna sunumuz.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız mən riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan radio televiziya stansısının yeni taratqosi Slushiting abonecilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglagili bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qidimki programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda Şinjan so'zilma kasalliklarining universal oldini elash Tizginlash Ulgi rayonidan 25-ni qurib, 8 milliondan ortiq kishiga nap yetkizdi degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkizaylik sahifamizda uzun mazgil tamak chekkan odam tuyuqsiz tamak tashlasa badanida qandoq o'zgarish bo'ladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda nima uchun Aşkuş halkısını mı spirt bilen sürtüş gerek diye mezmun deyiktiğinladı buludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, emdi deyiktiğinla programımızın təpsili mezmunları da bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde uzun mezgil tamak çekken adam tuyuksuz tamak taşlısa bedeni de kandak özgürüş buludu diye mezmunda sözlep yerimiz. Tamak çekiş, salametlik ziyallık diyenini hem adam biludu. Hatta bir kısım konu tamak çekiciler salametlik sebebinin keskinlik bilen tamak taşlaydı. Lekin tamak taşlaş doğrusu da kişiler işinip işenmeyi kalıdığan nurgun gep sözler var. Mesela uzun müddet tamak çekse beden könüp kalıdı. Tuyuksuz tamak taşlasa eksice kesel bulup kalıdı degendek. Ondaktan bu karışla doğru mu? İlmi tamak taşlaş vasıtası zadı kandak buludu. Dövendi biz bu hakta adli paranlış bakaylı. Birinci. Tamakı taşlaşta çın turmağallık emez, belki keselge gırıptar bolganda davalanışka toğru geludu. Eğer etrafınızda tamakı taşlıgıcı dostunuz bolsa, siz belkim bazılarının tamakı taşlayman dep naidi tez taşlağallıkını. Yani bazılarının tamakı taşlıganda işçi tıtıldap tamakını körsüla çekküsü geludu. Neticede tamakini kayıt taşlap, kayıt kalbi kazın almağalıqını bayıqışınız mümkün. Yani deyi, tamak taşlaşken o, men çoğum taşlayman, dəb 20-30 qitim taşlap, yeni çeki velişki oxşaş, tarqılıp yürgen, kızıq gəp sözlərini anlıqan buluşınız mümkün. Çünkü, aldın kısının iradesi deyimi mustahkem bolğalıqı üçün mü? Gerçi, tamak taşlaş irade bilen məlum dərəcədə münasibətlik bolsa mı, lakin taşlayalmazlıq iradının acizliqidin bolışı natayin. Əslində, həmisi konu tamakı çəkgücülə bolsa mı, iki türgə ayrışqı boludu. Bir xili xumar bolmaydı, xumar bolmağan tamakı çəkgücülə həqiqətən iradəsigi tayinib tamakı taşlayalaydı. Ama tamakıga tayin veliş bimarlarga nisbeten etkanda iş ondak addiyemez. Bu yerde deyilvatkan tamakıga tayin veliş aslada labırxıl ölüp geçini keltürüp çıkaradığan sözülme kesellik. Tamakıdaki nikotin adamni xumar kılıdu yagi tayin velişini keltürüp çıkaradı. Konkret kılıp etkanda nikotin tamak çekkende kanğı kırıp, dopaminin köp miktarda acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, adamda kuşallık duygusu payda kılıp, tamakı çekgücülerini işi bolsa ya ki bolmasa bir tal tamakı çekişini oylaydıgan kılıp koyudu. Nikotinni daim kobul kılganda beden naidi tezla kanaat hasıl kılmay, tekimi köp tamakı çekgüsü kilip, tekimi köp nikotinge erişip, tekimi köp dopamin hasıl kılıdı. Bundaq bolğanda nervi sistemisi asta-asta təsir kuşuraydı. Tamakı taşlısıla dopaminnin koyuqlığı tövəlləb, azan açıqlanış, ciddileşiş, işçi tıtıldaş, kayfiyyatı tövən buluş, kolu titreş qatarlıq tamakı taşlaş yığımdı kesellik alamətlerini keltürüp çıxırıdı. Aşu, tamakı xumari küşlü kişilərinin bir tal çekip olup, ulapla yeni bir taldan çekiştiki məqsidi, tamak çekiştin uxşallıq tepiş üçün əməz, bəlki bu xil tamakı taşlaş yığındı kesellik alamətlərədən saxlanışı üçündür. 2018-ci ili Cüngu ahalalarının sağlamlıq sapasını küzdüb ölçəşdən bayqılışcə, dövlətimizdiki tamakı çəkgücülə işçidə tamakıqa tayin veliş nisbiti 49.7% yedirgən. Tamakıga tayin edganlarning tamakı taşlışının muvaffaqiyetlik buluş ihtimalligi tamakıga tayanmaydiganlardan körnerlik tövən boladigan. Tayin verişten payda bolgan tamak

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Odikerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatışıp yerimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizdə Xinjiang tömür yolada adamsız uçquda çarlap tekşürüş noxtada sınaq kılınıp poizinin beyxətərlikigə kapaletlik kılındı. Degen məzmun diqtinglarda buludu.
1: Yüksülü vatqan Xinjiang sahibimizdə qorğas, qaz besimi baş

0: Konkitida yetkizilgen tabiiy gaz cemi 600 milyard küp metreden aştığı digen temidi doktorimiz.
1: Yarqın isim sahibimizde 2026 yıllık Abdonom rayon boyunca en güzel aile namığı erişken Oyun Cırgıl ailesi bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuşlar terminalada mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu. Şinjan'daki yenilikla. Yakında tuncu növetlik turpan rakamlik akıl üzümçülük kespini yukarı süpetlik terakki kıldırış yığını. Hem 32. növetlik yipek yolu turpan üzüm bayramı başlandı. Bu kıtımkı faaliyette turpanın üzümü pişti. Uçuruşamduk başlığımı kılınıp, üzüm vasıta, rakamlik akıl kanat kılınıp, kesp terakkiyatı, meriniyet sayatını sınaş, soğuda almaştırış çonkur yukarılıp, turpanın üzümçülük kespinin terakkat neticeleri ve şehrinin sihri küçü Her tarafımı namayan kılınıp, ot yurtu has kespinin derisini östürüşke yeni kuvvet koşuldu. Başlanış murasimi nek meydanına turpanın üzümü pişti. Nazır kum, ot yurtudaki dumbak sadası katarlık nakşu sol numarları nöbet bilen sahneye çıkarılıp, turpanın koyuk meriniyet asası ve özgücü halık örüp adeti canlık namayan kılınıp, nek meydanındaki tamaşıbılarının kızgın alkışıga erişti. İlgirki növetlikilerde seliştirganda bu növetlik üzüm bayramıga tuncu kıtım rakamlık akıl kesplerini terakki kıldırış başlayımısı sığındırılıp en-enevi bayram ötküzüş endisinin halkıp dikkat üzümçilik kesbini rakamlaştırıp tipini akli ıktidarlaştırıp özgertişki merkezleştirilip kesple en-enevi terikçilik pişiklaştın akıl terikçilik inçki pişiklaş marka bazar ticareti Meriniyet hayatını sınaş bütün zencirde yenilinip, derisini östürüşkü türütkü bulup, bayramını tebrikleş faaliyeti bilen kesip terakkatını koş yönülüşlü küçüğe yetiş, çonkur yuguruş işe aşırıldı. Yığında Yezi İgiliki Yezi Ministerliği Uçurum Merkezi Turpan şehrinin üzüm baha körsetküş sistemisini resmi ilan kıldı. Turpan rakamlık akıl üzümçülük kespi çoğun mengisi torda sınak tereksi de işe kiriştirilip, Turpan rakamlık akıl salmon belgi kespi çoğun mengisi maskadan da kozgutuldu. Nek meydanda Turpan üzümçülük kespinin yukarı süpetlik terakkatı toğırsıdaki doklat sırtkı ilan kılınıp, Turpan'ın üzümçülük kespinin terakkat neticeleri sistemilik retlenip, kesp evzelliki ve kemtüklükleri tahlil kılınıp, şu cayının üzümçülük kespinin kölemleşken, ölçemleşken, rakamlık akıllaştırılgan, danlık markalaşkan yukarımın terakkatini nopuzluk yetekçilik ve hareket körsetmesi bilen teminleş algı sılcıtıldı. Faaliyeti yine sodiger çakırıp meblağ celip kılış boyunca gelişim imzalaş murasimi ötküzülüp, kespki meblağ siliş, üzüm bütün kesp zenciri bilen teminleş, meriniyet bilen sayatını yuguruş katarlık nurgun sahagi münasifetlik cem'i 31 türü imzalandı. Bunun içi de kespki meblağ siliş türü de imzalanan gelişim umumi sonması 24 milyard 760 milyon yenge. Üzüm bütün kesp zenciri mahsulatının setilişi 205 bin tonluğu yetti. Bu növetlik üzüm bayramı 3 gün devamlaşıdığan bulup bir katar yürüyüşlük faaliyetle arka arkadan ötküzülüp, şehir ağalları ve sayacılığa çökme sınaş tesiratı elip geldi. Turpan şehri İdikut rayonu Yaşla yolu üzüm koridoruna 550 hıl üzüm körgezmesi ötküzülüp, Üzüm bütün kesp zencirinin terakkat neticeleri bütün körünüşlük namayan kılındı. Bütün dünyadaki 16 devletinin kum evrişkisi hem kumbudan davalaşkı dair klasik eserlerini iyanı kılışta emeli boyum evrişkisi ve kadimki kitap hüccetlerge tayinip Turpan'ın halkaralık kumbudan davalaş istirahat merkezi berpa kılışıgı küç koş oldu. Turpanın üzümü pişti, umumi halk nakşını icadi orullaş musabıksı, bütün torda eser toplaşını başlap, torda tarıkçış kızık noktası berpa kılındı. Bayram mezgelide yine Hunan ölkülük Nakşı Usul Tiyatrı ömekinin nadir tiyatr numarları köreki. Memleket boyunca danlık hattat ve ressamlarının Turpan Sepri turmuş ögünüp icat kılış. Güzel

0: üzüm harıkı menzeri botlıksı, üzüm harıkı botlıksı, DIY icadiyet musabıksı. Turpan üzüm şatlıkı katı merekisi katarlık faaliyetle arka arkadan kanat yayduruldu. Faaliyet bütün şehirdeki her kaysi çoğun menzir rayonları ve has bahçe rayonları təsir görsetti.
1: Yakında Golcadan Kazakistan Almutağı uçurgan növetçi ayırpalanının sılık uçuşuğa ağışıp, bu yıl işçi de Golca Aviyatsiya portudan kirip çıkan yolcular 40 bin adam kettimlik çoğun ötkelini büsüp ötüp 41 bin adam kettimliğe yetti. 2025 yılın 18 günü Feyşi Aviyatsiyası Almuta Golca Almuta yolcular transport aviyatsiya liniyasını açkandan bu yan Oğulcu tamoşnisi nazaret kılıp başkurgan çigradın kirgen çıkan yolcu cem'i 63 bin adam kıytımga. Nöbetçi ayırıp olan 390 netçi kıytımga yetti. Bu aviyat siyaliniyesi yol yürüyüş vakti kıskı buluş. Del vaktada buluş nesbiti yukarı buluş. Tamoşnadan ötüş muhitinin azadı buluş derecesi yakşı buluş. Hem aeroport katnışı kolaylık buluş Katarlık evzellikleri bilen Cungo Kazakistan öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırıştaki en hayati küçüki ige aviyatsiya liniyelerinin birige aylanıp en yukarı 2 aylık yolu çıgınçallıkı nisbeti 97%'ye yetti. Yazlık tatil mezgilde çigra halkıgan sayahat tukkan yoklaş berip gelişi. Soğudu işler boyunca seperge çıkış kızgınlıkının sicil eşşiği ağışıp, çigradın kirgen çıkan yolcular körünerlik açtı. Golcu tamoşnisi köp hıl tedbirini tən kollunup, çigradın kirgen çıkan yolcularının tamoşnidin ravan ötüşüge bütün küç bilen kapaletlik kılıp, katlık detal üskünülleri cahette nazaret kılış, başkuruş meydan əslihalarının yürüşüş əhvalini omum yüzlük inçge rətk turğuzup tekşürüp, yolcularını akıl tekşürüş kuruluşini paal alğı sılcıtıp, yolcularını tekşürüş, yüktak boyumlarını nazaret kılış, başkuruş rayonunu əlalaştırıp, 90 kvadrat metrlik tekşürüş hem bir taraf kılış rayonunu kengaytıp kurup, yolcularının tamojnadan ötüş muhitini yanımı əlalaştırıp, yardımcı üskünlerden paydalanış şeklindeki tekşürüş üskünlerinin işletiliş ünümünü toluk cari kıldırıp, men'i kılıngan uyumlardan optimatik signal berişini işka aşırdı. Mulazimet kapaleti cahette yolcular hareket liniyası boyuğa türlük enik koştullık görüstüş belgeleri köpeytip oruntulup, çigradın kirdiğen çıkıdığan yolcular yetip gelgen hem ayırplangı çıkış resmi yetini becergen vaqtın başlapla tamojnidin ötüş liniyası boyu da tamojninin sağlamlık məlum kılış kodini savma kılıp öz aldığa iltimas kılalaydıgan boldi. Bir ponkit şeklideki karantin kılıp tamojnidin sezimsiz ötüş işka aşırıldı. Tosuktan ötüşge otur çiketken vaqt 6 sekund kimi yetmeydi. Golcu tamojnisi tekşürüş bölümünün başlıqı Wang Yanju tonuşturup mundaq dedi. Bu yıl yazlık tatilde sayahat ömekleri tukkan yoklaydıgan sayahatçilerinin ilgiligen nisbeti bir kadar yukarı boldi. Biz yukarı pelli mezgilideki yolcular ikimiga aldın hüküm kılıp, ciddi takabıl duruş, bir taraf kılış lahiyesini mükemmelleştirip, nazaret kılış başkuruş güçlerini herketçen tanşap taksimlep, katlık detal əslihalarının derecesini östürüp, özgerttuk. Yana çet el tili ixtisaslıkları 11'ni kengaytıp, kesip becerişte tosalğısız fikir almaştırışını işka aşırdık. Biz yana yaşanğanlar ve balılarga mehir şefkat yetküzüş yolu tesis kılıp, alahidi yolucularga illiklik yetküzdük, gämhorluk kıldık. Tamuşna yana kanun boyunca çigradın kiradığan, çıkıdığan hadımlar karta karantin kılış. Tekşürüş ve yokumluk keselliklerini küzütüp ölçeşini kanat yaydırıp, ammının hayati bihaterliki ve ten sağlamlıkıga kapaletlik kılış. Devlet dervazısının bihaterlik tosqını hakiki müstehkemleş aldınkı şartıda yolcularının tamujnidin sezimsiz ötüşini işka aşırdı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşını.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan Tömür Yolu da ademsiz uçkuda çarlap tekşürüş noktada sınak kalını poizdin bir hatarlıkıge kapaletli kalindi diyen temide tohtulumuz. Yakında Şincan Tömür Yol tarmakları Ürümçi Şimali Vokzalı'dan Cancun Meoğuçı bulgan Tömür Yol liniyesindeki Veyca Çöğen Vokzalı da ademsiz uçku bilen poizini çarlap tekşürüşünü noktada sınak kılıp Nekmeydan meşgulat ünümünü östürüp Tömür Yol transport bir hatarlıkıge kapalı kıldı. Veyca Çöğen Vokzalı Ürümçi Cancun Meo Tömür Yolu'daki kömürünü yığış, tarkaklaştırış, toşiştiki muyum vokzalı. Vokzalı

0: ichida poyiz eqimi zich. Yuk toshish xizmat ahvoli murakkab bo'lib, sirtqi xizmat qiladigan yuk toshig'ichlardan bir odam kuniga o'tirib hisob bilan 180 nacha vagonni tekshirdi. Yuqori palli mazgilida tekshirilgan vagon 360 dan oshdi. Ilgari bir poyizga qochilash tushirish tamomlangandan keyin mashg'ulot xodimlari piyoda yurib vagonlarni tekshiratdi. Yer yuzi ko'rish bo'limining cheklamasiga uchirganlikdan tekshirishda qorong'i rayon mavjud bo'lib, odam kuchi orqali tekshirish o'lchamini birlikka keltirish qiyin edi. Bu mashg'ulot unumini cheklab turibotgan og'riq nuqtaga aylangan edi.
1: Tömür yol yük transporti köp miqdarlıq maddi əsiyalarını toşuşdiki asası küç. Yaqınqı yıllardan boyan Şinjanın tömür yol yük transport miqdarı yıldın yılğa aşdı. Bu yılın aldınqı yerimada yük transport miqdarı 123 milyon tonnuğa yetip, bultırqı oxşaş məzgildikidin 4.2% aşdı. Yük transport miqdarının eşiği əgişib, tömür yol yük meydanada zit yük kaçılaş bilen adam küçü arqılıq tekşürüş endisi mas kelmeslik ziddiyeti tedirci kevdilendi. Bu yıl Şinjan tömür yol tarmakları süni əqil koşulgan hareketini çoğunqur yolu koyup, rəqəmlik akillaşkan yeni texniki bilen tömür yol yük transport kəsbini çoğunqur yoğuruşqa türtkü bulup, Vejia Chuan vokzalıda adamsız uçquda çarılap tekşürüş. AI teknikisi de koşumca tahlil kılıştın paydalanıp, yük poyuzga, yük kaçılaş, çürüş tekşürüşünü noktada sınak kılıp kanat yaydırıp, yük transport bir hatarlıkını sicil östürdü.
0: Bu yürüyüşlük Adamsız uçku aqli iqtidarlıq çarılıp tekşürüş sistemisi aldın təsiz kılınan aviasiya liniyasiga tayınıp, öz aldığa aqli iqtidarlıq uçuşunu işe aşırdıgan bulup, tötkeliq bütün görünüşlük süratini toplaş, AI teknikisi parıklandırıp aldın signal veriş, sallıq məlumatlarını optimatik seliştiriş iqtidarını işe aşırıp, bütün musafilik yep halkılıq yük transport məşğulatı çarılıp tekşürüş sistemisini bərpa kılıp, yük sandıqını kaçılaş çürüş məşğulatını bir konup gibilen tekşürüşünü işe aşırıp, poyuz yük sandıqdaki yoşurun xəbləni rədki turguzup tekşürüş hem de poyuz numarı yük sandıq numarının uçurlarını toplaşını mas kademde tamamlayalaydı.
1: Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruh Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Eşya Oburdi Merkezi Genç Vempu Ticaret Bölümünün Yük Transport Növetç Kadimi Cavzısın Mundaq dedi. Bu bir yürüyüş, rəqəmlik akıllaştırılgan çarılap tekşürüş üskünlüsünün kolonisi, boşlukta çarılap tekşürüş bilen əqli iqtidarlıq hüküm kılış birleştirilgen yeni məşğulat əndisini bərpa kıldı. Ən-ənivi adam küçü məşğulatıqı seyleştirganda yeni əndizə çarılap tekşürüş məşğulat vaxtını ünümlük qısqartıp, nəx meydanda məşğulat kılıdgan xadımlarının əmgək sıcıllıqını tövəllətib, toşuşunu təşkilləş ünümünü yenimi östürdü.
0: Növbette Şinjan'ın tömür yol adamsız uçkuda çarılıp tekşürüş sistemisi yanına sıcıl mükemmelleşiş, yoşurun hayatını paraklandırış, uçur toplaş ünümünü yanımı östürüş baskıcıda durmakta. Keyinki mezgilde bütün Şinjan'ın her kaysi caylarındaki tömür yol yük meydanları da tedirci umumlaştırılıp kolunurdu. Şinjan tömür yol tarmakları yine pen teknikide yenilik yaratış arkalı kuvvet koşuşunu sicil çunkurlaştırıp, rakamlık akıllaştırılgan görünüşlerini emelileştirişini tezletip, ademsiz uçku AI teknikisi de tedbiri belgeleşke yardım veriş katarlık, yeni teknikilerini kölemleştirip kolunup, tömür yol yük transportunun süptünü östürüş, tenlerkini tövelletiş, ünümünü aşırışka hakiki kapalatlık kılıp, rayonun iktisadi, ictimai işlerinin yukarı süpet terakkiyatına güç koşuyordu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

yükselen vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Qorqas gaz besimi baş ponkütüde yetkizilgen tabi gaz cemi 600 milyar kubmetreden aştı digen temide toktulumuz. Yakında devlet turbo toru guruhi, garibi kısım turbo yolu çeklik mesuliyet şirketinin Qorqas gaz besimi baş ponkütü yetkizilgen tabi gaz cemi 600 milyar kubmetrelik ötkeldin bösüp ötken. Bu tahminen 798 milyon tonna ölçemli kömürünün орнуны алганга 877 миллион тонна карбон 4 оксиди 435 миллион тонна чаң тозаны аз коюп бергенге барабар болуп дөлөтүбүз энергия курулмасынын типин жашыл төвөн карбонлуу кылып өзгөртүшү үчүн мөһим төп кошту. Qorqas gaz besimi baş ponkiti Ottara Asiyadaki devlet talqıgan tabii gaz ve İl Qazaq Atunum oblasının kömürdün elinğen gazını devletimizin Ottara şarkı kısım rayonlarına yetküzüşkü mesul bulup, yıllık gaz yetküzüş ıhtıdari 60 milyard kubmetr kelidi. Yakki ponkitin generatorla sığımçalıqı Asiya boyunca birinci orunda turdu. Meydan ponkiti Çigra halkıp import kılınan gaz bilen, şu caydaki kömürdün gaz iliş birleştirilgen koş gaz menbesi öz ara toluklaş endisini berpa kıldı. Taşkı cahette, Ottara Asya tabii gaz turbu yolu ABC 3 liniyesini tutaştırıp içki cahette ilinin kömürdün elinan gazı ulap, yakki gaz menbesinin davalguş hevf hatirge ünümlük takabıl turup, hem devletimiz bilen Ottara Asya'nın uzak muddetlik mukim energiya hemkarlıkını çoğunkurlaştırdı, hem Şincan'ın kömür baylıkını pakız aylandırıp paydalanış ve kesb derecesini östürüp,

0: Patnişinizi ümit kılımız. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda 2026 yillik Abdulim rayon bo'yicha eng güzel aile nomiga erishgan o'yin jirg'il oilasi bilan tanishimiz. Bortala Mongol Abdulim oblastidagi Mongol millatik hashtchiligi turining g'ayri moddiy ma'naviyat mirosi vakillik varisi o'yin jirg'il kashtchilik hunari orqali qo'shnilarini kirimini oshirib beshqi yetaklab bir yingna bir yiptin eng güzel oila stilini kashtilab chiqdi.
1: Yaqinda Arshan nahiyasi ayollar millatlar hunar san'at kasbi kooperativida aldirish manzara borliqqa keldi. 6 kashtchi ayol to'y murosimi kiyimi zakazini vaqtida ulgurtish uchun mashinada aldirish mashg'ulot qilyapti. Kasbi kooperativ mas'uli o'yin jirg'il ekskursiya qilg'ili kelgan sayohatchilarga Mong'ul millati kashtchiligining tarixi va

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde devlet sahiye sağlamlık komiteti dini tibabetini destek kılıp kanunsuz davalaş katarlı kılmışların huşar buluş gerekliliği doğrusu da eskertiş ilan kıldı. Şincan Gun'an organları Tianshan hareketi de rezil küşlerce çetişlik 11 teşkilatını biçit kıldı digen haberle dikkatini adı buludu. Dilo ve kanun sahipimizde Şincan tunca ketim hılap kılgallarının cazalı maslık. Yeni krek bolsa cazanı keçirim kılışkı ala kadar 8 tipik dilo misalini ilan kılıydıgen mezmundu sözlep birimiz. Amı üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde

0: Xotan nayelik Halıq Sot Mahkemesi besilip kalgan 4 çigiş diloni muvafiq xatlik icra kılıp ahırlaştırdı degen mezmun dikkatini adı bolud. Emde dikkatini bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
0: Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti ahbarat ilan kılış yığını açtı. Tanıştırılışça yakınki yıllarda muyan bazı kanunsuz aparatlar ve şahslar davcı tibabetiki varislik kılış, davcı tibabeti doktorluk salayet namisi, davcı tibabeti doktori katarlık namla bilen terbiyeleşini kanat yaydırıp, guvah namı tarikatkan hem guvah namı bolsula kisel körgülü resip yazgılı boludgalıkını cakarılıp, hatta davcı tibabeti doktori, budda tibabeti doktori katarlık namla bilen kanunsuz doktorluk kılıp, amının ten sağlamlıkı ve malmülük bir hatarlıkıya hep yetküzgen. Bunun karıta Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti mundaq eskertti. Kiselge diagnoz koyuş, davalış, paleti bilen şugulun işte, kanun bu içe münasip kespkarlık salayetigi erişiş, hem kanun bu içe tesis kılıngan davalış aparatları da kanat yaydırış giren. Davcı tibabeti, budda tibabeti katarlık namla bilen diagnoz koyup davalaş, recip gezeş, doğru setiş katarlık faaliyetlerini kanat yaydırış, kanunsuz doktorluk kılışkı çetirildi. Ama dini tibabetini destek kılıp, kanunsuz doktorluk kılgallıkı, sakta penli umumlaştırışını kanat yaydırıp payda algallıkı, sakta ilan teşvikatı kılgallıkı, setiş faaliyetlerini kanat yaydırgallıkı, ya ki atalmış davcı tibabeti salahiyet namisi katarlıkla boyunca terbiyelengellerini baykısa, şu caydaki gün'en sahiye sağlamlık, bazar nazaret kılış başkuruş katarlık tarmaklığı paş kılıp, ya ki 12345 kızık liniyesi telefon kılıp, inkas kılıp, aldınıp geliştin, sağlamlıkı ziyalığı uçuraştın, saklın işi gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Şinjan Gun'en organları yakınki mezgilde Partiya Merkezi Komitetinin kara rezil küşlerini yokutuş meksus kürüşünü çoğunkurlaştırış toğırsıdaki tedbiri orlaştırmalarını çoğunkur ızçılaştırıp, emelileştirip, Tianşan hareketi birinci numaralık merkezlik tutuş hizmetini başlap, Nuhtuluk rayon sahalarını kanunsuz ilgili valgan kara rezil küşlerine şiddetlik hücum kozgıdı. Növette o da 11 rezil küç teşkilatını biçit kılıp, 89 cinayet kumandarını tutup, türlük cinayi işler dilosudun 48'ini paş kılıp, baskuşluk can neticesini kolu geldirdi. Gun'en organlarının kanun boyunca tekşürüp enikleşçe, bu kıtın biçit kılıngan 11 rezil küç teşkilatı, kısmen vilayet oblastlardaki nuhtuluk kesb ve rayonlarını uzak mezgil ilgili verip, zoravallık kılış, tehdit seliş katarlık vasıtlar bilen köp kıtın kanunlu hılap cinayi hareketlerini sadır kılgan. Bunun içi de yeni tipteki rezil küçlerge çetişlik cinayet teşkilatları mı az emez. Şinjan Gun'en organları bunu fırsat bilip, kara rezil küşlerini yokutuş meksus kürüşünü çoğunkurlaştırış talepini devamlık çoğunkur ızçılaştırıp, emelileştirip, türlük kara rezil küşler cinayetine yukarı besimlik katlık zerbi biriş halini sıcıl saklap, baldur zerbi biriş, köleme küçük çağdına zerbi biriş, baş kötürgen haman zerbi biriş, rezillikini toluk yokutuşunu kat'i işe aşırdı. Gun'en organları kent halk almasını kara rezil küşlerge çetişlik kanunlu hılap cinayet yip uçlarını pahalı paş kılıp, sakçılar bilen halk kol tutuşup kara rezil cinayetlerinin aldığını alıdığan ve onunla zerbi veridığan polat istihkam kurup, tekimi yukarı seviyelik tinç aman Şinjan, kanunçılı Şinjan'ı ortak kurup, Şinjan'ın iktisadi, ictimai işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatı ve her millet amının hatır cemiyatçı, kuşal huram işleşi üçün tekimi bir hater, mukim cemiyet muhiti yaratışı müracaat kıldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan, tuncu kıtım hılaplık kılgallarının cezalanmasılık. Yenikrek bolsa, cezanı keçirim kılışkı alakadar 8 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misallarını sözlep birimiz. Halk üçün nazarat kılış başkuruş ideyasını çoğunkır izcillaştırıp, sığdırışçan, ihtiyatçan nazarat kılış başkuruşunu sicil çoğunkırlaştırıp, cazalaş bilen terbiyeleşini birleştiriş, kençilik kılış bilen kattık cazalaşını birleştirişte çıngtırıp, kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini elalaştırış üçün, hazır bütün Abdülhamid Rayının bazar nazarat kılış başkuruş sistemisinin tuncu kıtım hılap kılgallarını cazalamaslık, yeni kerek bolsa cazanı keçirim kılışkı dair bir türk tipik dilo misalları ilan kılındı. Birinci dilo misali. 2026 yılı birinci ayının 15. günü. Ulcu şehirlik bazar nazaret kılış başkanı

0: لكن تدبقلاش خارجسدك بلغلمك ايغن اشكالكني تزملكتي كورستلغن احوالغ تاوى اشكالكني كوزو ستوب ايورغول رايلوك بازار نازارت قلش باشقرش ادارسي جنخوا خالق جمهوريتنن ماموري جزا قانونن 33 مادة 1 تارمقدكي بلغلمك اساسن علاقدارغا ماموري جزا برمسلك Dialoga çetişlik yemekliklerini musadara kılış hem de onunla kanun bilimlerini umumlaştırış terbiyesi berişini karar kıldı. 7. Dilo misali. 2026 yılı 4. ayının 7. günü. Atuş şehirlik bazar nazaret kılış başkuruş idaresi, tevellik rayonundaki malum meyveçi ve köktat dükkanı satkan savmiydin evreşki elip tekşürüşte layakatsizlik Bolgallık doklatını tapşırılıp derhal tekşürüp bir taraf kılgan. Alakadarının yukarı kılmışı Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 34. maddesinin 1. tarmakının 2. tarmak tısıdaki belgelmeyi hılap bulgan. Alakadarının tekşürüşki pahalı maslaşkallıkı hem de alakadar delil ispat materyalları bilen temillep, yemeklik ticareti de kanunda belgelengen mal kirgizişini tekşürüş mecburiyetini adaklıgallıkını. Mal kirgiziş menbesini aynen çüşendirip bergellikini. Menbesini sürüştürgülü boludugallıkını. Diloğa çetişlik Türkiye'deki savminin layakasız işkerliki toğırsıdaki tekşürüş doklatını tapşırıvalgan nekin, Ambar zapsını vaqtida tekşürüp, hem de ticaret sorununun körnerlik ornuğa kaytırıviliş uxturuşu çaplap, kanunu xilap kılmışının ziyallık akıvetini teşebbüskarlık bilen tüketkerliki ve yinikletkerlikini közü tutup, Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 136. maddesi, yemeklikke işiltilgan yezi igilik mesulatları bazırda setiş süpet bihaterlikini nazaret kılış başkuruş çağrısının 48. maddesindeki belgelemege asasen atuş herlik bazar nazaret kılış başkuruş idaresi alakadarga memuri ceza vermezlik. Diyaloğa çetişlik yemeklikte musadara kılış hem onunla kanunu umumlaştırış terbiyesi berişini karar kıldı. 8. Dilo misali 2026 yılı 4. ayının 20. günü. Avat Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarısının kanun icra kılıkçı hadımları tevellik rayonundaki malum dükkanı nek meydanı tekşürgende dükkandaki malcağısıga süpet kapalet mudatıdın eşip ketken 5 halta doğru dermekten koyulgalıkını. Umumi mal kıymetinin 25 yuan işgelikini. Sırtkı setiş hatırısı yoklukını. Kanunu xilap tapavuti yoklukunu bayıqan. Alakadarının yukarıqı kılmışı Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 34. madda 1. tarmakının 10. tarmak tısıdaki belgelmeyi xilap bulgan. Alakadarının tuncu qetim kanunu xilaplı kılgalıqı, hep yetküzüş akıvatının yenik işkerliki, hem de vaxtıda tüzetkerliki. Bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarının tekşürüşüge pahalı maslaşkallıkı hem de teşebbüskarlık bilen delil ispat materyalları bilen temelli gelikini. Şincan Uyghur Atınım Rayuni, Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Binkani, Bazar nazaret kılış başkuruş sahasıdaki tuncuk etim hılaplık kılgallarının cezalamaslık tizimlikini tedbiklaş kaidesindeki belgelimge uygun işgelikini. Tizimlikte körüstülgen ehvalı teve işgelikini közü tutup, Avat Nayelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdaresi Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin memuri ceza kanununun 33. madde 1. tarmakıdaki belgelemeye asasen alakadarga memuri ceza vermezlik. Diyaloga çetişlik yemeklikni musadara kılış hem de tüzetişki buyuruş uxturuşu çürüp alakadarını belgelengen mühlette tüzetişki buyuruş doğrusu da karar çıkardı. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığın kanun məsləriniz bolsa, Slushiting abonuçlar terminalını çürüp, programında hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp isil məzmulları Slushiting abonuçlar terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Хуа Чыңфэй 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyen şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığan mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsanız, nəpsiniz ravan, teniniz sağlam bolulur. Kanfuyen şirketinin fulpinzi Wei Changkang, Jin Mojin, Хуа Чыңфэй, Adem Gia Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijin Lengji, Gül Samsak, Yao Chilan Urqi, Anji, Jigen, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallimning 100 turani məsləhət beriş fəaliyyəti başlandı. 9-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərisinin Qipaş Udulduki Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında. 8-cini 30-cu günü Xotan şəhəri Yeğen Lop Beketinin Udulduki 567-ci numur Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında məsləhət verildi. Dükkan kirgən xeridarlar tələy çəmbirgə aylandırış politikə qatışıb, kütülməgən xuşallıqı erişələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seqlasa, biri soğuk qılındı. Çincağındaki Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında 8-cini 24-cü gündən 31-cü günü geçə məhsulat situasiya soğuk qılış politikə ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. Хуа Чыңфэй 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyen şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığan mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsanız, nəpsiniz ravan, teniniz sağlam bolulur. Kanfuyen şirketinin fulpinzi Wei Changkang, Jin Mojin, Хуа Чыңфэй, Adem Gia Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijin Lengji, Gül Samsak, Yao Chilan Urqi, Anji, Jigen, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallimning 100 turani məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-cinin 29-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərisinin Qipaş Udulduki Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında. 8-cinin 30-cu günü Xotan şəhəri Yeğen Lop Beketinin Udulduki 567-ci numur Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında məsləhət verildi. Dükkan kirgən xeridarlar tələy çəmbirgə aylandırış fəaliyyətinə qatılıb, kütülməgən xoşallıqı erişələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seqlasa, biri soğuk qılındı. Çincağındakı Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında 8-cinin 24-cü gündən 31-ci günə keçə məhsulat situasiya soğuk qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Хуа Чыңфэй 23 yıllık konu yerlik karxana Kanfuyen şirketinin məhsulatı. Öpke bədəndeki hava aylandırdığan mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsanız, nəpsiniz ravan, teniniz sağlam bolulur. Kanfuyen şirketinin fulpinzi Wei Changkang, Jin Mojin, Хуа Чыңфэй, Adem Gia Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijin Lengji, Gül Samsak, Yao Chilan Urqi, Anji, Jigen, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallimning 100 turani məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-cinin 29-cu günü Qarqaş Nailik 19-19 Sod şəhərisinin Qipaş Udulduki Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında. 8-cinin 30-cu günü Xotan şəhəri Yeğen Lop Beketinin Udulduki 567-ci numur Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında məsləhət verildi. Dükkan kirgən xeridarlar tələy çəmbirgə aylandırış fəaliyyətinə qatılıb, kütülməgən xoşallıqı erişələydi. Bəzi məhsulatlardan birini seqlasa, biri soğuk qılındı. Çincağındakı Kanfuya məhsulatlarını məxsus seçdi dükkanında 8-cinin 24-cü gündən 31-ci günə keçə məhsulat situasiya soğuk qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185

0: 2 yıl taşlap koyulgan, besilip kalgan icra kılıç dilosudun 4'nü muvaffakiyetlik becerip ahırlaştırdı. Egerin işçe Şinjan'daki malum bezek kuruluş çeklik şirketi bu 4 icra kılıç dilosudaki ortak icra kıldırılgıcı bulup, diloğu çetişlik umumi nişan somisi 350 bin yandını aşıdıkken. Dilo icra kılıç tertipi kırgenliğinin icraçı kadır sakçıla memleketlik sot mahkemelerinin tordu tekşürüş kontrol kılıç sistemisi tayınıp, icra kıldırılgıcının namedeki bankada amanet koyulgan pul, öymülük, avtomobil, maşina, üskünek katarlık mülüklerini her tarafımı torda retke turguzup tekşürüşünü kanat geydirgan. Tor sırtı da nek meydanda ziyaret kılıç tekşürüşünü maskademde kanat geydirgan. Köpketim torda ve tor sırtı da mal mülükünü toluk tekşürüş tedbiri kolunuş arkalık. Bu şirketin namada icra kılgılı bulunduğun mal mülük baykalmağın. Onun üstüge karhana uzak müddet ticaretini toktutuş altıda turup, emeli ticaretini allı kaçan toktutup, toktamığı bir vasıta adaklı şartını hazırlamak açıka. Dilo'nun bu kitimki icra kılış tertipi kanun boyunca vaktlik ahırlaştırılgan. Davalaş kuçularının davada galibi kılış hukuk menfaatini nakleştiriş bir mehal katmal haletki çüşüp kalgan. Ticaretini toktatkan karhanının icra kılgıdek aşkara mal mülkü bulmasızlıktak icra kılıç kıyım buluş vaziyetini hal kılıç üçün bu mahkemenin icra kılıç mahsus bani hizmetinin muhim noktasını kararlı toşkan ilim hesabıdaki pul katarlık yoşurun hektarlık mülkünü retke turguzup tekşürüşkü koyup sancış herge berip nak meydanı tekşürüşünü kanat yaydırdı. Dilo becirgen kadır sakçıla bağırlık, bağılın işlik ticaret asası gevdelerini birbirlep, retlep, retke turguzup tekşürüp, katlamı katlam menbeni sürüştürüp, çonkur kezip, en ahırda bu bezekçilik şirketinin 3. tarap karhanısı da kararlı toşkan teki üzüp bulunmagan hektarlıkı bağırlıkını tekşürüp iniklap, Dilo da bösüş hasıl kılıçının açkuşluk yip uçunu taptı. İcraçı kadır sakçıla derhal bu 3. tarap karhanının mes'ulunu udullaştırıp, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep dava kanunudaki alakadar belgelemelerini birleştirip, icra kılışkı hemkarlaştaki kanunu belgelengen mecburiyetini tepsili çüşendirip, maslaşmağallığı berildiğen kanuni ceza akıbetini eni kuhturdu. Köpketim kanun çüşendiriş, davlu sözleş ve pikir almaştırış, maslaştırış arkalık 3. tarap karhana icra kılışkı hemkarlaşış mecburiyetini teşebbüskarlık bilen ada kılıp, bir kıtımdırla 350 bin yen dilo pulunu toluk sonması boyunca tölep durdu. Bu sot mahkemesi teşebbüskarlık bilen kanun yürgüzüşte çığ turup, mal mülükünü tekşürüş tezgirleş usulü da sıcıl yenilik yartıp, mühlütü toşkan hektarlık, ilim hesabıdaki pul katarlık yoşurun mal mülük yip uçunu çoğunkır kezip, küçek, ticaretini toktatkan karhallani icra kılış kıyım buluş meselesini del cayda hel kılıp, puhta yukarı ünümlük icra kılış hizmeti arkalık, adıllık, hakkaniliğinin en ahırkı bir kilometrini ravallaştırdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760

0: saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.
4: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde bir er, katnaş sahtısığı uçurup aldırıp tiyinip, ultrak rayonu'a keçip kırıp aldı. Zadi neme iş boldi diyen mezmunu sözlep yerimiz. Keçide arak içip aptomobil haydaş, beyhaterlik kalpıkı kiymezlik, bırak motosikleti haydaş, tek şürüşkün maslaşmazlık, yani süratini tezletip çazıdın bösüp ötüp keçiş. Yakında Korlu şehri ağlısı Lüvekiz köptürlük, Katnaş kanunu'nı hılap kılmışı sebebidin Korlu Şehirlik Gungan İdarısının halık saktısı tarafından tutuldu. 8. ayının 8. günü keşte Liu Ekes öyde dostları bilen yığılıp tamak yiyende içki botlaki pivi içken. Şu günü saat 23'te etrafıda dostları arka arkadan ketken Liu Ekes yerim keçip olup kaldı. Katnaş sakçılarının hemisi içtin çüştü dep karap Mududu ötüp ketken, tekşürülmegen hem de bırak kılıç ölçümegi yetken, iki çaklık motosikletini haydap sırtkı çıkıp, korla Lopnur yolunu boylap, Lingda bazırgı berip, köktas yetip algan, kalpak mı kiymegen? Kaytış yolu da Liu Ekes, kuça Lopnur yol bölgede, sakçı aptomobili ve vazife icra kılavatkan halk sakçılarının keçidi tekşürü vatkalıkını görgen. Halk sakçılarının motosikletini toxtutup tekşürüşünü kobul kılışkı işaret kılgalıgını görüp, hudük serep turgan Liu Ekes, Mike Kalapanını besip, çazıdan bösüp ötken hem de yakın etraptaki ultrak rayonuna keçip girip, özünü daldığa algan. Vazife icra kılavatkanın halk sakçıları bu yol bölgedeki amivi sınını elip, ziyaret kılış, retki turguzup tekşürüşke birleştirip, Liu Ekes'ni naiti tezli tutkan. Püvleş şeklindeki spirt tekşürüş arkalık Liu Ekes'in kaynadaki spirt miktarı 100 mililitrede 49 miligram olup, arak içip motorlu katnaş vasıtası haydigenge tabi bolgan. Tutulgan denken Liu Ekes arak içip aptomobil haydaş, bihaterlik kalpıkı kiymezlik. Bırak kılıngan motorlu katnaş vasıtlarını haydap yolu çıkıştak, kanunu hılap kılmışını yoşurmayı ıkrar kıldı. Korlu Şehirlik Gungan İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Atırtı alakadar kanun nizamlığa asasen Liu Ekes'ke pravasını bekar kılış. Koşup 1450 yuan cerimanı koyuş memuri cezası verdi. Hem de onu tutup durdu.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımızı bacağını çişpedik. Tekime köp mezmullani, slushitin terminalini çürüp anlısağına boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

0: tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.

Yakında Peyzabat Nahistan Şatul Bazri Kazankül kentide kent ahalisi Memtimin Ablis özünün biğidi durup şahlardaki mey bağlap çıkan mantıları lık tolgan idi. Keç kirişi bilen koçlarda çıraklar çaknap, keçlik bazarda kaynak durmuş eks itip durattı. Kavap, encür katarlık özgeçi mezlik tamlarına uçşidi etrafı tarılıp durattı. Sayacılar özgeç koçlarını arlap, encür üzüp dukan ayınıp mezlik tamlarını titip, kaynan taşkallığı çömgen menzirini hazırlıklıgan idi. Hem de bu vaktiki mezmunların diktiğinin ağı sonumuz.

Mənzir rayonu işini inçkə nazuk nuqlardan başlap kənd ahalları, sayacilərini qayçı bilən meyvi üzüşki təkləb, meyvi sapqının bozuluşunu azayıdıb, yeni meyvilərini yeni pit saqlaş vaxtını muhabıq uzardı. Hazır Mənzir rayonu sayacilər üçün bir gəvdiləşkən üzüşün sınaş yürüşlükini lahiyyələb, şucayının munaqi üzümü, şinmi, özgücü gül çaylıq, doğab qatarlıq türlərini maslaşdırıb, aili ziyareti çüştün kiylik çayını çökmü sınaşını bərpa qıldı. Sayacılar ilgirki yığın meyvelerinin tetiplik edilen sayahat endisini özgertti. Bugün künde kadimini azdırtıp, tinç oturup, aram elip, Cenab-ı Şincan pırkığı iki günlük örüp adetin çoğunluğu reis kılanaydıgan bu oldu. Sayacılarının huzurunuş derecesi sicili özdi. Mənzir rayonunun kesip halti, özlüksüz beydi. Kent ahalarının kırmını aşırış yolları sicil kenaydı. Örüp adet medeniyetini sınaş koçısını sayılı kılganda bir aileye bir lahiye buluş, bir ailede bir özgücülük buluş tek koç kıyapeti sayacılarını kadimini toktup körüşke celep kıladı. Kişiler bağlı meyve üzüşünü sınaydı. Dehkan ailelerine kırıp aile ziyaretteki katını şalaydı. Özgüç tamlarını tetiye alaydı. Her bir dehkan huylisi, her bir meyvelik bağ ademler bilen tolup getirdi. Kent ahalisi Güzelnur Turgun öz huylisini bilen, dehkan, oylisi, sehra, aramgahı özgertken bulup, sayatının avat pesilde üstel tapmak mı tes buludu. O mundak dedi. Ailemizdeki iki evlat kişi encür öztürüş ki tayınıp durmuş geçirdi. İlgiri pekat tabiat ki tayınıp can bakattık. Bugünkünde ben avalkıdakla encür öztürüp geldim. Ama kirmim tihmi köpeğiydi.

Hazır manzara yönü medeniyet arkalık sayahatını ilgiri sürüş, sayahatını vasıtı kılış, sayahat arkalık kesbini güllendiriş, kesb arkalık kentini güllendiriş, terakiyat piki yolunu bekitip, encir koşulgan öztürüş, encir koşulgan pişiklaş, encir koşulgan sayahat, encir koşulgan yemek içme katarlık, terakiyat endizlerini sistemlik algı siletiş arkalık, yezi ilgiliki medeniyet sayahat çoğunkur yoğurulgan yeşil terakiyat yolunu tepip çıktı. Her kıtım encür pişirilgan pesle yitip gelgende azgan kenti meyvenin kuşhidiği toludu. Her kaysi caylardaki sayacılar kilip üzüp tit bağıdıgan, nakşı usullarını tamaşa kılıdıgan, örp adetini sınaydıgan, özgeçe medeniyet icadiyet mesbatlarını tıllap sitip aladıgan boğuldu. Ton kurutulgan encür, encür murabası, encür harıkı, katarlık bütün zencirlik incik pişirilgan mesbatlar nahit bazarlık boğuldu. Mənzir rayonun kəsbi cuş urup ravajlanıp, şu cayriki barğansırı köp amının mədiniyyət sayahat kəsbi atınışıqa türkü boldu. 2020-ci ili bütün mənzir rayonunda aran 30-dün artıq ticaretçi bar idi. Bu il asaslıq köçüdeki ticaret kılvatkan ticaretçi 98-gi yetti. Ticaret kəsb altımı kün sırı köp xilleşib, səhra aramgahi özgeci yemek içmektin başqa sayahat sürüdeki tartış qatarlıq yeniden gülengen kəsb aletlerimi vəziyyət ihtiyacı bilen barlıq geldi. 2025-ci ili mənzara yönü 800 min adem qitim sayahatçını kütübülüb, 22 milyon yuan sayahat kirmini işqa açırıb, 900-dün artıq kişinin işqa uğruluşu oturduk boldu. Şincan Azgan Medeniyet Sayahat Terakiyat Çekti Şirketi'nin baş Türk Turi Fen ve Niyen Mundak Tunuşturdu. Mezra Yoni Oğul Yolu Piyadlar Koçsu Özgarışının Pilallab Türlük Medeniyet Sayahat Kesip Altının Sicil Beytip Sayahatçılarının Turuş Vaktini Uzartıp Mivini Üzüplü Minliştek Tiz Katlamlı Seylikliş Altını Özgartıp Sayahatçılarının Şucayının Kuyuk Halk Örüp Adet Durmuşu Çökmü Çoğunkur Çöküp Şucayının Kuyuk Tarihi Medeniyetini İz Kılışkı Yitekledi. Teşvikli kengayetiş katlımıda Mənzir rayonu Qashqar Qatarlıq çaylardaki sayahat kooperatifleri bilen təşəbbüskarlıq bilen uduluşub, Mənzir rayonu bütün yıllık sayahat liniyası yirik planını kürgüzdü, hem Şincan yardan bir vatkan ülke bivası karışlıq şehirler bilen birleş berketlenip, Cansu Qatarlıq nuqluq sayahatçılar bazırığı yüzlünüp çoğunkur teşvik kılış, tunuşturuşuna kanat yaydırış, sayahatçılar mənbəsi yollarını kengayetip, tərəp-tərəptin kelgen sayahatçılarını azgan kenti kilişki cəlib kılıp, özgü İçi şiirin kaynak durmuş neyiz kaldırmakçı bu olduk.

Baş küskürgen bolsumu lekin Altay şehrinin alık hak bazırdaki tağ dallar yanıla yeşillik pürkengen idi. Bazırdaki Torgay yaylıkıdaki Muye, Şinçun, Hachamatlik dalalığa giri tağ bilen yandaş. Soğu yıkım bulup, menzirsi kişiye rahat beyişleydu hem azadlık kez kıldırdı. Her yili yaz küz peslide nurgun sayıcı meksuz kilip salkındaydı. Menzir tamaşa kıladı. Lager kaynam taşkılıkı çömgen bu bir neç aydı ulağat en aldıraş bulup ketti. Lagerdeki üstü uçuk sahnede nek meydanda tenkeş kılangan muzikaya ağışıp, o ve hemrahları bir tereptin nakş eğitip bir tereptin usul oynaydı. Murekkep sahne görünüşü yok bulup, əsli puraklık nakş usullar yoldun ötken nurgun sayıcını kadimini toxtup, körüşke gelip kalıdı. Onun için nem için daha şöyle pütküzgen deyken yurtu kayıt medeniyet sayat uyunu koyğallıkını sorganda o mundaq dedi. Mən kiçikimden muş yeri çoğun bolğan. Bu yerinin tağ deryalarını pişik bilmen. Mən əsildalı edebiyat sənətini yaxş görmen. Yurtumu yıkınca ayrıki mənzara yıldırdımı naqş usul numurları körsətkil bululğalıkını oyludum. Bundaq bolğanda həm özüm yaxş görgan işini kılalaymen, həm ailemdikilerinin aldığını xəbər alalaymen.

Yakında Altın Aylık Çarımçılık Peller Akademiyası'nın alem katnışı sort yetiştiriş tecrübe etizde terilgan bir türküm yem haşak kılınan soluğunu oruç başlandı. Yeryüzde şiki evlat tallaş arkalık pen tetkikat kolektifi 339 evlat süpetlik tuyuksuz özgergen tençe yek tüpüge erişip Şincan'ın otçup urukçılıkının terakiyatı üçün yip yeni urukluk plazması baylık topladı. Bu solu uruklarının birinci evladı ilgiri Şijyen 19. numar alem kimisiyle selinip alem boşluğundaki mikro eğrılık küçü muhitada 14 günlük aylını sayayıttın başını keçirgen. Bu yıl 10 mağı yakın tecrübe etizde cemi 32.400 tüp. İkinci evlat alem boşluğu solusu terildi. Bu bir türküm solu alem boşluğundaki alaydı muhitada geninin tuyuksuz özgürüşünü payda kılıp bir taraf kılıngan dinkin, yeryüzdeki adetteki sortlarda bolmagan ela süpetlik hususiyet payda bolgan. Bu kıtım tallap çıkılgan, keyin pişirgan ela süpetlik soluğunun yek tüp egizliki 137 cm gitidu. Tüp tek, sağlam, yetip kilişki takabilçalıqı gevdilik. Tüplinişi zich bolup, ela süpetlik yem haşaki işletildigan solu yeni sortını tallap yetiştiriş üçün kıymetlik materyallarını zapas tayyarladı.

Bu mezgilde Bağraş Noyesi'ndeki 10 momoluk lazı merkezlik yığıp aptapkı siliş mezgilige kirdi. Yakında Bağraş Noyesi'nin Bombut Bazırı'ndaki bir kespi kooperatifte kıpkızı lazlar retlik yiğitilip tekşi aptapkı silin vat attı. İşçiler ayrış aptapkı siliş retleş bilen aldıraş idi. Lazı terikçisi Can Çanvey mundak dedi. Bu yıl 30 mu yergi lazı terirdim. Ölçerimce mu 5 kuruk lazının iğırlığı 450 kilogram etrafı da buludu. Umum cettin molusul ilişçalık intayını yakşı. Hazır yığı bolgan deyinkin kesbi kooperatifki bir vası satımen. Seytiş yolu izdimisem mi buludu? Artıkça gəm kılmısam mı buludu? İşençilik. Bağraş lazısı bütün memleket bu içi yez ilgilik mesulatlarının coğrafiyelik belgesi ilgi mesulat. Bu yıl Bağraş Noyesi'de 10 mum odun artık yergi yemeklik lazı terilgan bulup o solunun 60 mum tondun eş mülçerlendi. Bütün naiye bu içi lazılarını merkezlik aptapkı siliş hizmeti 13 ayının aldı keyni geçe devam yaşıyordu.

Bu yazlık tatilde abdümünaylık ve temperverlik terbiyesi bası bulgan Sanji Şehri Çıngı Sulalısı devrildeki Açlık Ambir Harabisi Muziyi yazlık tatillik tetkikat uygunuşunun yukur pelisini kütüb aldı. Künüge 300'dün artık tetkikat uygunuş kolektifi bu yerge geldi. Sabahdaşlar kıymetlik tarihi medeniyet yadıkarlıkları arkalık Sanji Şehri'nin açlık tarihi terakiyat cereyanını çoğun kuru düşünüp,

0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري
1: Bu yıl 4-nji ayda Abdunum rayonlyk xalq doktorxanasynyň muawin doktorxana başlygy, teri keselliklere bölüminiň mutahassisi Kang Shaojing 2020

25 yıllık Şincan boyunca en güzel emgekçi bulup bahalandı. Bu zor şan şerep onun Tianşan'da yıldız tartıp her millet ammanın teri sağlamlıkını koğduğalıkı berilgen en yakşı izahat. 1994 yılı Kang Shaojin Şihanzı Daşö Tebi Şöyanını pütküzüp kelinkilik davalaştan birinci sepiki atlandı. Bimarla bilen uçuraşkan seri o şunca bir aram buldu. Şincan ak kesel, tengi temretki kesili, kaposi ösmesi köp yüz bir erdiğen rayon bulup, yerlik kesbi ihtisaslıklar intayın kemçil idi. Xeyli köp bimar kesel sebebidin namıratlışıp ketken. Kesel sebebidin qayta namıratlışıp ketken idi. Qiyin mesilini halkılış yönülüşini tepiş üçün o ilgiri keyin bulup bilim aşördi. 2004 yılı Beijing Şehe Tibbi Şöyanı da teri keserlikleri ilmi boyunca doktorluğunu pütküzgende içki rayondaki bir kança 3A derecelik doktorhanının yukarı maaş bilen teklif kılışını sılık red kılıp Udulla Şincan'a kaytıp geldi. 2009 yılı o Amerika Harvard Tibbi Şöyanı gibi berip doktor açtığı tatqiqatını tamamlap çet eldeki aparatlarının Qilib qilish talabini yana bir qitim rad qilib, oldingi qatardagi texnika va ideya bilan avtonom rayonlik xalq doktorxonasiga qaytib keldi. Bu yerdagi bemorlar menga texmi ehtiyojliq. U doim og'zidan tushirmaydigan bu so'zda shu tariqada 30 necha yil ching turdi. Shinjongdagi tibbiy kasalliklarning asosini aniqlash uchun Kang Shaojin kollektivni boshlab Tianshanning janubi va shimolidagi 70 nacha nohiya shaharni aylanib, ko'p millatning teri kasalliklari bioavrishki ambiri qumbir qurib, 20 ming nusqaga yaqin avrishkiga tayinib, tunji qitim Shinjongdagi oq kasalning irsiyat omil bilan bo'lgan bog'lanishini aniqlab chiqdi. Yana dünyada az uçraydıgan 6 evlat 257 adamının alıqan tapan müngüzlişiş kesili alahidi çoğun nesabini hem yeni tasadibi özgürüşünü baykıdı. Alaqadar neticiler 22. növetlik dünya teri keserlikleri ilim pen yığını da mis medalga erişti. O, başlamçılık bilen döltümüzden Tunji Cungu Kaposi ösme kesilige diagnoz koyuş davalaş mutaxassislar ortak tonuşi 2023 yıllık nusxasını tözüp çıkıp devlet içindeki bu sahadaki boşlukunu doldurdu. Ak keselge diagnoz koyuş davalaşta o kolektifini yeteklep, dastlabki mezgilde zahımsız diagnoz koyuş sistemisini berpa kılıp, öz tenide kar pigment hücresini köçürüş teknikisini başlamçılık bilen kanat yaydırıp, davalaş kıyın bulgan ak keselinin eslige keliş nesbitini zor derecede östürdü. Kesel azabı tartıvatkan sansızlığan bimar bu yerde özgü bulgan işençini kayta turğuzdu. Bir adamın küçü çeklik buludu. Tarqaq küçlerden birikme küç şekillendirgendila andın bimarlani önümlük qoğduğulu buludu. Kang Shaojin başlamçı bulup, Şincan teri keserlikleri tədqiqati noktalıq təcribi xanısı qatarlıq 3 çoğun süpünü qürüp, Cənubi və Şimali Şincan'daki 62 doktor xanını qaplıqan terə və cinsi keserlikler məxsus bölümü birləşmesi qürüp, süni əqli iqtidar qoşumca diagnoz qoş sistemisini asasi qatlamdı kən aytdi. 30 yıldan bu yan o asasi qatlamdaki tibbi xadımlardan 10 min adam qitimdin artıqını tərbiyəlidi. 30 neçe doktorxananın teri keserlikleri məxsus bölümü kuruşuğa yardan verdi, yöledi. 80'den artıq magister doktor aspirantını yetiştirip çıxdı. Ala süpətlik teri keserlikleri bölümü davalaş baylıqı Tianşan'nın tumorunu boylap, çət, yıraq, yazı kent, çarvıçılıq rayonları hıç uzardı. Bugünkü günde Kang Shaojin baştan ahır Tianşan etkide yıldız tartıp, yanıla daim kelinkilik davalaş birinci sebede ve asasi katlamda halisane kesel görüş yolu da çepip yürüp, mihriballıqı ve davalaş teknikisi arqılıq, sağlamlıq ve güzellikini her bir bimarğı kaydırıp, çegra rayondaki tuprakta yeni devirdeki emgekçilerge mensup töhbü koşuş sahipsini bütmekte.

0: siyasi netice karşı arkalık zimmigi elip netice yaratıp, mesuliyet vezipini toluk ada kılıp, hakimiyet işlerini kengişinan teyhimu çonkur, çare, tedbir körsüşinan teyhimu del, demokratik nazaretçilikinan teyhimu küşlük, ortak tonuşni mücessemleşinan teyhimu ünümlük buluşuğa türtkü buluş. Xalq siyasi kengşi xalq üçün buluşda çıng turup, əzalarının məsuliyetini ada qılış boyuca xalq üçün xizmət qılış faaliyetini sicil çonqurlaşdırıp, cəmiyyət əhvali xalq rayını inkas qılış yolunu ravallaşdırıp, Her millet anısı aldıravatkan, kıynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meselelerini Çin kalıp, Çin hissiyat bilen yaxşı hal kılıp, birlikte itibaklaşıp köreş kılıdgan en çoğun merkezdaş çemberini yaxşı sızış. Ahırki çek tepekkuri, tövən çek tepekkurini puhtu turğuzup, partiya komiteti ve xalq hükümetinin apettin müdafiyeleniş, apet ziyinini yenikletiş, apettin kutquzuş hizmetini yaxşı tutuşuğa her vaqt xatırcan bulalmaydıgan mesuliyet tuyğusu bilen küç koşup, her millet amısının hayati ve mal mülük bihatterlikini qoğdaş gerek. Nurlan Əbilməcin munularını körsetti. Baş şuji Xi Jinping'nin yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri toğırsırki muhim bayallarını çoğunkuru öginip izcillaştırıp, memleketlik siyasi kengashinin yakşı tecrübe, yakşı usulüden örnek elip, siyasi kengash Abdonom rayonluk 13. nöbetlik komiteti daimi komitetinin 16. yığınını köngül koyup yakşı teşkilleş. Yığın içiş endizisi de yeğenlik yaratıp ve onu mükemmelleştirip, yığından süpet ötkili, mülazimet kapalıti ötkilini yakşı tutup, yığında kılınadığan sözünü inçki tallap, teyhimi mükemmel kılışka, yukur pelliki intiladığan hizmet ölçümü bilen tırışıp, bu qitimlik yığını, mesuliyetini yukur süpette oda kılıp, çare tedbir körüstüdüğen, ortak tonuşni mücessemleydiğen yığın kılıp içiş gerek. Yığında siyasi kengash Abdonom rayonluk 13. nöbetlik komiteti daimi komiteti 16. yığınının karalma layihesi ve kün tertibi kadrlar işleri layihesi katarlıklar karap çıkılıp makullandı. Siyasi kengash Abdonom rayonluk 13. nöbetlik komiteti daimi komitetinin 16. yığınını 9. ayının 1. 2. günü Ürümçide eçiş karar kılındı. Abdonom rayonluk siyasi kengashinin muavin reislerden Yang Yong, İziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuimei, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Shigang, Kulan Saypilkan, baş katip Ren Cheng yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız qabir. Toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesinin orullaştırışı asasen, birkaç gündün buyan Abdonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azaları, özü mesul sahe tarmak orullarda, məksus deyimlik partiya dersi ötüp, partiya azaları ve kadırlarını, Xi Jinping partiya kuruluş ideyesi ve baş şuji Xi Jinping'in toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş toğrısındaki mühim bayanlarını, çonkur ögün özleştirip, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruşka, toğır siyasi netice karşı arkalık türtükü buluşka yetekledi. Abdonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, Abdonom rayonunun daimi muavin reisi Can Yingchun, toğır siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüşünü başlayımı kılıp, özü mesul tarmak ve alakı bağlıgan orundaki partiya azaları ve kadrlarga məksus partiya dersi ötti. O, bunlarını təkidledi. Her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrla baş şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayallarını çoğunları ögünüp, ızıçılaştırıp, işkini tikleştiren el kılgıç ehmiyetini çoğunları özleştirip, işkini koğdaşını katli şıkaşırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş siyasi anlıklıkı, ideya anlıklıkı ve hareket anlıklıkını hakiki küçeytişi. Münasibetlik tarmakla asasi gavdilik mesuliyetini çınıtıp puhtulap, bir tutaş pilallap maslilişini küçeytip, dikkatini yezi kollektifinin üç mülkini başkuruş, yukarı ölçemlik etiz kuruluşu, xeridar çakırış, xeridar çıkış, öy cay mulazımıt katarlık noktuluk sahalarına merkezleştirip, delli küçep, ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini sicil çonkurlaştırıp, teyhimu mustekem şenç, teyhimu ünümlik tedbir, teyhimu puhtu stil arkalık her millet ammısının

0: sübutini österişke hakiki turtki bolubuz. Bedel portunu resmi eçibetişki turtki bulup, Olastay Katarlık portlarının eçibetiş dairesinin kene yetişige medet birimiz. Tekşürüş esliyelerinin sübutini österip, iktidarını kene yetip, yürüyüşlük esliyelerini takamullaştırıp ve mükemmelleştirip, gol liniya yollarının derecesini österip özgertimiz. Çet el soğudigerlerine kartılgan meblağ seliş icazeti, pasif tizimdeki tüzümünü çoğunluğu yolu koyup, çet el soğudigerleri meblağ salgan karkallardan, devletinin türlük siyasetlerden beraber behrimen buluşuğa kapaletli kılımız.
1: Stansımız muhbirin Yonju haber kıludu. 8-nin 27-nji günü Janubiy Şinjan Qashqar 660 000 kilovatlıq 2 generatorlar grupsi tesis qilingan kömür elektri 750 kilovoltluq yetkizish qurilishining ishqa kirishtirilishiga ergishib, Şinjanning 750 kilovoltluq tok yetkizish liniyasining umumiy uzunligi 15 000 kilometrdan eshib, mamlakat bo'yicha 750 kilovoltluq transformator punkti soni eng ko'p, liniya musabsi eng uzun o'lka avtonom rayonga aylandi. Şinjanda memleket boyunca kölümü en çok ülke derecelik 750 kilovoltluk gol elektr tori kurup çıkıldı. 2008 yılı 750 kilovoltluk Fenghuang Ürümçi Şimali Tok Yetküzüş Besim Özgertiş Kuruluşu işe kiriştirilgenden bu yan, Şinjanda adetten taşkırı yukarı besimlik elektr tori kuruluşunun mukaddemesi başlandı. 10 netçi yıl davamlaştırıp kuruluş kılış arkalık Şinjan'da 750 kilovoltluk transformator punktidin 39'i, liniyadın 120'si kurulup, bütün rayon energiya baylıqını təksimleş ünümi sicil kuzgatıldı. Devlet elektr tori Şinjan kuruluş şöbi şirketinin akbarat bayanatçısı Chu Zhongkai, Şinjan'ın energiya baylıqı ve tok işletiş yükü de şimalda mol, cenubda kız, şarıqda köp, garipte az bolıştak tətür yönelişlik tarqılış alahidiliki körülgenliki. 750 kilovoltluk gol elektr tori rayonlarının elektr energiyası bilen təminleş ehtiyaç otursirki zidiyetini tüptün həl qılgalıqını büldürüp mundaqdırı. 220 kilovoltluk liniyaga selishtirganda 750 kilovoltluk liniyaning yakka qaytma tok yetkizish sig'imi 5 hassadan 10 hassagacha, tok yetkizish aralig'i 3 hassadan 5 hassagacha oshdi. Hozir kuchlik tor ramkasiga tayanib, Shimoliy Shinjangning o't elektri, Sharqiy Shinjangning shamol yorug'lik energiyasi, Janubiy Shinjangning yorug'lik volti bo'yicha butun rayonda o'zaro yordam berish ishqa oshirilib, Janubiy va Shimoliy Shinjangning tok yetkizish kasmi 100 iqtidori zo'r darajada oshdi. Sharqiy Shinjangning tok yetkizish kasmi 100 10 million kilovatt darajasiga yetib, ilgirki Janubiy Shinjangning tok bilan ta'minlash iqtidori yetarlik bo'lmaslik, tok besimi subti muqim bo'lmaslik ahvoli o'zgartirildi. Butun Shinjangning tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilish saviyasi sijil o'sdi. 15 000 kilometrdan artıq 750 kilovoltluq liniya çöl bayavan, qumluq, egiz tog' va hayvatlik cho'qqilarini kesib o'tdi. Tabii muhiti murakkab bo'lib, yurish-turish asrashqa kapolatlik qilish vazifasi mushkul. Shinjang tok yetkizish besim o'zgartirish cheklik sherikti ishlab chiqarishning boshqurish tizginlash markazining maxsus mas'uli Zhou Chengchuan shirkatning strolog charlab tekshirish bilan markazlik nazorat qilish tizginlash birgavtilashgan yurish-turish asrash andizasini umum yuzik yo'lga qo'yib, raqamlashgan aqllashgan vosita orqali cho'ng elektr torining bexatar muqim yurishiga kapolatlik qilganligini bildirib mundoq dedi. Növətdə Şinjanın 750 kilovoltluq tok yetküzüş liniyasını adamsız uçqu öz aldığı çarılab təkşürüş bilən toluq qaplaşını işqa aşırdıq. Tikuçar ayrıplarlar liniya çarlaş, adamsız uçqu öz aldığa çarılab təkşürüş, torda aqıl küzütüb ölçüş qatarlıq köpqıl texnikalarga tayinib, elektr energiyasını məxsus çarlaş aviyasiya liniyasının 248-ge təsdiq aldıq. Yılğa otur hesap bilen 360 min kilometr tok yetküzüşni küzütüş musabısını tamamladık. Yılğa otur hesap bilen sırtkı kısmı yeriliş, istütek, gayri nersler qatarlıq türlük aldın signal veriş uçurlardan 1 milyon 500 mandın köprakini bir taraf kılıp, yoşurun xayöpni baldur baykaş, baldur signal veriş, baldur bir taraf kılışını işe aşırıp, bütün vaqtlıq, her taraflıma ölük bulun kaldırılmağın akıl başkuruş tizgilik sistemisi bərpa qıldıq. Шинжаң сижил мукеммеллештүрілген 750 киловолтлық қол тұр рамқысығы

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde uzun mezgil tamak çekken adam tuyuqsız tamak taşlısa, bedene de kandak özgürüş buludu diye mezmunda sözləp yerimiz. Tamak çekiş, salametlikke ziyallıq diyenini hem adam biludu. Hatta bir kısım konu tamak çekgücülemu salametlik sebebidin keskillik bilen tamak taşlaydı. Lekin tamakı taşlaş doğrusu da kişiler işinip işenmeyi kalıdığan nurgun gep sözler var. Mesela uzun müddet tamakı çekse beden könüp kalıdı. Tuyuksuz tamakı taşlasa eksice kesel bulup kalıdı degendek. Ondaktan bu karışla doğru mu? İlmi tamakı taşlaş vasıtası zadı kandak buludu. Dövendi biz bu hakta adli paranlaşı bakaylı. Birinci. Tamakı taşlaşta çın turmağallık emez, belki keselgi gırıptar bolğanda davalanışqa toğır geludu. Eğer etrafınızda tamakı taşlıqıcı dostunuz bolsa, siz belkim bazılarının tamakı taşlayman dəp naidi tez taşlağallıqını. Yani bazılarının tamakı taşlığanda işçi tıtıldap tamakını körsela çekküsü geludiğallıqını. Neticede tamakini kayt-kayt taşlap, kayt-kayta kalbi kazın almağalıqını baykışınız mümkün. Yani dehi, tamak taşlaşken o, men çoğum taşlayman, dep, 20-30 kitim taşlap, yeni çeki velişki oğuşaş, tarqılıp yürgen, kızıq gep sözlerini anlıgan buluşunuz mümkün. Çünkü, aldın kısının iradesi dehimi mustahken bolğalıqı üçün mü? Gerçi, tamak taşlaş irade bilen məlum derecede münasibetlik bolsa mı, lekin taşlayalmaslıq iradenin acizliqidin bolşi natayin. Aslida, hemisi konu tamaki çekgücüle bolsa mı, iki türge ayrışkı boludu. Bir xili xumar bolmaydu, xumar bolmağan tamaki çekgücüle hakikaten iradesi tayinip tamaki taşlayalaydı. Ama tamakıga tayin veliş bimarlarga nisbeten etkanda iş ondaq atdiyemez. Bu yerde deyilvatkan tamakıga tayin veliş aslida bir xil ölüp geçişini keltürüp çıkaradığan sözülme kesellik. Tamakıdaki nikotin adamni xumar kılıdu yagi tayin velişini keltürüp çıkaradı. Konkret kılıp etkanda nikotin tamak çekkende kanğı kırıp, dopaminin köp miktarda acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, adamda kuşallık duygusu payda kılıp, tamakı çekgücülerini işi bolsa ya ki bolmasa bir tal tamakı çekişini oylaydıgan kılıp koyudu. Nikotinni daim kobul kılganda beden naidi tezla kanaat hasıl kılmay, tekimi köp tamakı çekgüsü kilip, tekimi köp nikotinge erişip, tekimi köp dopamin hasıl kılıdı. Bundaq bolğanda nervi sistemisi asta-asta təsir uçuraydı. Tamakı taşlısıla dopaminin koyuqlığı tövəlləb, azan açıqlanış, ciddileşiş, işçi tıtıldaş, keyfiyyatı tövən buluş, kolu titreş qatarlıq tamakı taşlaş yığımdı kesəlik alamətlerini kəltürüp çıxırıdı. Aşu, tamakı xumari küşlü kişilərinin bir tal çekip olup, ulapla yeni bir taldan çekiştiki məqsidi, tamakı çekiştin xuşallıq tepiş üçün əməz, bəlki bu xil tamakı taşlaş yığındı kesellik alamətlərədən saxlanışı üçündür. 2018-ci ili Cüngu ahalılarının sağlamlıq sapasını küzdüb ölçəşdən bayqılışcə, dövlətimizdiki tamakı çəkgücülə işçidə tamakıqa tayin veliş nisbiti 49.7% yedirigən. Tamakıga tayin edganlarının tamakı taşlışının muvaffaqiyetlik buluş ihtimallığı tamakıga tayanmaydıganlardan körnerlik tüven boladıken. Tayin verişten payda bolgan tamakı çekgücülerge nisbeten etkanda, emeliyette keselge kırıptar bolgan bolup, pekat iradesige tayinip tamakı taşlışı naite kıyınken. Kespi tamakı taşlaş yardımı izdigende, mesela, tamak taşlaş ambulatoriyasıgı barğandıla, andın tamak taşlaşnan muvaffaqiyetlik buluş nisbitini yukur kötürgülü boladıken. Növetki, ilmi, ünümlük tamak taşlaş usulü.

cümleden psikolojik davalaş usulü ve tamak taşlaş doğrusu katarlık universal layiheler bilen tamak taşlaşının muvaffakiyetlik buluş nispetini ünümlük yukarı götürgülü bulurken. İkinci, etraplık tayarlık kılıp ilmi tamak taşlaş. Tamaki çekiciler tamaki taşlaştığın burun adetle bazı tayarlık hizmetlerini işleşi gerek. Mesela, aldıbilen özüge tamaki taşlaş günü bekitişi gerek. Tamaki taşlaş günü adetle tamaki taşlaştığın işke hepti burun bulur. Şunun bilen bile ailesidikiler, dostları ve hizmettaşlarına özünün tamaki taşlaş iradesi kelgenliğini eğitip, ulanın düşünüşü ve kollaşığa erişişi gerek. Кейінгі қадамда тамақ ташлаш жарияныды көріліш ехтималлықы болған бәзі мәселеләні түшініші керек. Болып мұл, дәсләпке бір нәтчә әпті ішчіде нұрғын мәселе вә қиыншылықла көрілішу мүмкін. Мәселен, тамақыға құмар болып қалғалықтың никотин үзіліп келіш аламәтлері көрілсе, мұнасып тамақ ташлаш доғырларыны ішлетішіміз керек. Onun da başka yana etrafıdaki tamaki çekişki münasibetlik bir kısım nerseleni, meselen çakmak, küldan katarlıklarını bir taraf kılıp, özünün üyi yaki işhanısını stüteksiz muhitka aylandırıp, kiyinki tamaki taşlaşka toluk tayarlık kılış gerek. Eğer tamaki çekiciyle tamaki taşlaş ceryanı da kıyıncılıkı uçurusa, yine tamaki taşlaş ambulatoriyası gibi erip kesel körsetse, kesbi tamaki taşlaşka yetekçilik kılış ve davalaş arkalık, yaki memleket boyunca kesbi tamaki taşlaş kızlık liniyası 400-80-85-531 telefon kılıp yardımcı erişse buludu. Bu yerden yine şunu tekitlep üç gerek ki, tamak çekidganla esinladı bulsun, tamakıga humar bolup geliş bir xil kesellik. Eğer tamakı taşlaş muvaffakiyetlik bulmasa, özünü ziyade ayıplemesliği, ya ki iradesinden gumallanmasliği gerek. Tamakıga humar bolup gelişini davalaşkı toğır geliydi. Fakat toğra ilmi bolgan tamak taşlaş usulunu tapkandıla andın tamak taşlaş yolu da ägri yolunu azmanıdı. Üçüncü, tamak taşlaşının paydası köp. Tamakini oğuşluk taşlığanda tamakı çekücülerinin ölüp gitiş kaybını körünerlik tövelletkili boludu. Onun üstüge tamakı taşlaşının davamlışış vakti kancı uzun bolsa ölüp gitiş kaybı üçüncü tövən boludu. Tekimi muhimi, her kandak yaşta tamak taşlısa payda alğılı boludu. Baldur tamak taşlıqallarının ömrü, keyin tamak taşlıqallarına karganda tekimi uzun boludu. Tamakı çekmeydiğallar bilen seliştirganda, tamakı çekücülerinin oturucu ömrü təkminen 10 yıl kısqıraydı. 60 yaş, 50 yaş, 40 yaş ve 30 yaşta tamak taşlısa, ayrım-ayrım halda təkminen 3 yıl, 6 yıl, 9 yıl ve 10 yıllık közlümü ömürge erişeleydi. Onun üstüge devamlık tamakı çekücülerge seliştirganda, tamakı taşlıqıcılarda kesellik ve meyiplik teximi az boludu. Tamakı çekücüler çekken her bir tal tamaka ameliyette özünün bedenige ziyan yetküzüdü. Tədqiqatlardan bayqılışca, tamakı çekmeydiğallarığı seliştirganda, her günü bir tal tamakı çekidiğallarının yürek mıngı kan tomur keserlikleri, nəpəslini sistemisi keserlikleri, yaman süpətlik ösmüge qırptar boluş xəvbi körünərlik eşib, biğadar tamakı çeki səviyyəsi bulmaydıken. Tamakı çekücülənin nişani, mıhtarını azaytış əməz, bəlki tamakı taşlaş boluşu gerekken. Onun üstüge biz tamakı tütünedin ıslınışının başkılağı boğan ziyinini oylaşımız gerek.

0: ortak gevdesi eğini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni zit çöredep, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik uğrun bekitmesini közlep, kanunçil Şincan, kanunçil hükümet, kanunçil cemiyet kuruluşunu bir gevdeleştirip alğa sürüp, sosyalistik zaman ulaşkan Şincan kuruluşunu güçlük kanunçillik kapalıtıga ige kılış gerek. Çin Şiaojang bunularını tekledi. Şincan'ı kanun boyunca idar kılışını umum yüzlük alğı sürüp, kanunğa rayi kılıp, yakşı idar kılış arkalık, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirliğinin ulunu puhtılap, terörlüğe karıştırış, mukumluğunu kogdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırış, hizmet mekanizmini takamıllaştırıp, erziyet hizmetini kanunçılaştırışını çoğunkur alğı sürüp, türlük xevip xeter, yoşurun xevipini kanun boyunca muvapıq tügütüp, cemiyet umumiyetinin sicil mukum, uzakça mukim bolishini bütün küş bilen qoğdaş. Kalipni kanun arqalıq ozuqlandırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi kurulishini alğa sürüp, milletler ittipaqlıqı tereqiyatını ilgiri sürüş kanununu umum yüzlik izcillaştırıp ve yolga koyup, milletler ittipaqlıqı tereqiyatını alğa sürüdgan yerlik nizam tüzüp, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini müstehkemleşinin tüzümlişişi, kilipleşişiga türtkü bolup, Şincağını medeniyet arqalıq ozuqlandırışını kən kanat yaydırıp, din işlerini idar kılışını kanunçılaştırış seviyesini östürüp, her millet anısının beşini kalıptın itiraf kılışını özüksüz küçeytiş. İktisatının yukarı süpetlik terakkiyatını kanun arkalık koğdap, noktalık sahe, yeğindin gülün vatkan sahe ve çetelge çetişlik sahelerden nizam çıkırışını küçeytip, özgüce kesip, pen teknikada yeğinlik yaratış, sırtka ecivetiş, ekologiyelik muhit katarlık sahelerinin kanunçılık terikini küçeytip, karhanlarga çetişlik memuri kanun icra kılışını kilıplaştırışının uzak önümlük mekanizmini takamınlaştırıp, bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkaralaşkan ticaret soğudu muhiti berpaklış. Kanunni uluglap, ahlakni evcaldırıp, her millet amısının kanunçılıktan erişiş tuyğusunu küçeytip, kanunni adil yürgüzüş arqılıq, cemiyetnin adillikı ve haqqaniyligini qoğdaşta çıngtırıp, zamanvi, ammavi kanun mulazimeti sistemisini mükemmelleştirip, 9-5 yıllık kanunni umumlaştırışını yukarı süpette alğı sürüp, bütkül cemiyette kanunçılıkni uluglaydıgan, qaydiga rayi qılıdıgan, pütümge hürmet qılıdıgan, adıllıqını qoğdaydıgan yaxşı muhit yaratış. Partiyanın Şincan'ın umum yüzlük kanun boyunca idar kılışkı bolğan rehberlikini küçeytip, her derecelik partiya komitetleri, partiya gruplarının asasi gevdilik mesuliyeti ve partiya hükümet asaslıq mesullarının birinci cevapkarlıq mesuliyetini emeliyleştirip, her derecelik rehberi kadrlarının başlamçılıq bilen kanunğa hürmet kılışı, kanunni ögünüşi, kanunğa rayi kılışı, kanundan paydalanışıgı türtkü bolup, kanunçılıq tepekkuri ve kanunçılık usulüden paydalanıp, ıslahatını çoğunkırlaştırış, terakkiyatka türtkü buluş, zidiyetini tügütüş, mukumluğunu qoğdaş, xevip xatarga taqabül turuş iktidarını özüksüz aşırıp, kalıp ve küşünü mücessemləb, texmu yukarı seviyelik kanunçıl Şincan kuruş gerek. Tian Xiangli, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wang Lin, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Abdonom rayonunun münasivetlik rehberleri, Abdonom rayonunun münasivetlik uğurlarındaki mesul yoldaşlar, Ürümçideki asaslıq yığın meydanda kollektif ögünüşke katnaştı. Her qaysi vilayet, oblast, şehirler, bintuan organi ve her qaysi şehirlerde şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 8-ci ayının 27-ci günü tüştün kiyin Ürümçide Özbekistan Sayahat Komitetinin reisi Abdul Aziz Akolov ve onun hemraları bilen görüştü. Erkin Tuniyaz mündak dedi. Cungu bilen Özbekistan samimi özara işinidgan yakşı dost, yakşı hemra. Reis Xi Jinping bilen Zungtun Mirzi Yoyif'nin strategiyelik yetekçiliki de Cungu Özbekistan münasibeti yeni devirdeki çekilimsiz umumyüzlük strategiyelik emralık münasibeti yeni yüksekliki götürüldü. Cungu Komünistik Partiyası 18. kurultaydın bu yan Şincan İktisadi İctimai Terakiyatta bütün dünya köz tikidek zor muvaffakiyetlerini kolu keltirdi. мәдәният сая

0: Sanaat işleri tiz terakki kıldı. Cungu Şincan, Özbekistan'ın yerlikleri bilen bolgan almaştırış hemkarlıkını üzdeksiz küçe etti. Bolup mu sayahat sahasındaki hemkarlıkını kün siyeri çoğunkurlaştırdı. İşki tarafından işki devlet başlıkları hasıl kılgan mühim ortak tonuşunu sıcıl emeliyleştirip, sayahatçılıkını planlaş, ticaret tecrübesini öz ara ögünüp, örnek ilip, birlikte nadir liniye geçip, öz ara sayahatçı evetiş ve medeniyet sayahat pazarını kenge yetişini çoğunkurlaştırıp, sayahat bilen yezilikini, sayahat bilen medeniyet icadiyetini, sayahat bilen sağlamlık kütünüşünü birleştiriş katarlık, yugurma terakiyat endisi üstünü pahalızlanıp, sayahatçilik ıhtısaslıklarını birlikte yetiştirip, kesip terakiyatı türtükü bolup, işki cay halkıga bəxt yartışını ümit kılımen. Abdulaziz Akolov bunalarını bildirdi. Şincan'da ekskursiya ve ziyareti bulup, Cungu Şincan'ın medeniyet miraslarını koğdaş, sayahatçılıkını terakki kıldırış katarlık cihetlerde kolluk keltirgen muvaffakiyetlerini gördük. Özbekistan sayahat ul esliyasını üzleksiz mükemmelleştirip, sayahatçılık ki meblağ seliş ticaret soğudu muhiyetini ele alaştırıp, çigradını kırdığan sayahatçı kölümünü üzleksiz kena etmekte. Cungu Şincan bilen bolgan sayahat hemkarlıkını küçeytip, sayahat liniyelerini birlikte geçip, birleşme türlerini yolu koyuşunu ümit kılımız. Şincan'daki her katlam zatları ve sayahat kasıpkarlarının Özbekistan'a gelip ziyaret kılışını ve süpetlik medeniyet sayahat baylıkını tekşürüp almıştırış hemkarlıkını küçeytişini kızgın karşı alımız. Kayser Kıyım, Abdönüm Rayı'nın münasebetlik tarımaklarındaki mesul yoldaşla görüşüşe katlaştı.
1: Stansımız Havri. Abdonum rayonluk 13-cü növbətlik siyasi kengeş bugün 54-cü qetimlik rəislər yığını açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yakınqı məzgildeki muhim sözü, muhim yol yoruqı, muhim təbrik telegramısının ruhi yetküzüldü, ögünüldü, izcillaştırıldı. Siyasi kengeş memleketlik 14-cü növbətlik komiteti, daimi komiteti 18-cü yığınının ruhi yetküzüldü, ögünüldü. Siyasi kengeş Abdonom rayonluk 13-cü növbətlik komiteti daimi komitetinin 16-cı yığınığı münasibətlik işlər qarab çıxıldı. Abdonom rayonluk siyasi kengeşinin rəisi Nurlan Əbilməcin yığınğa riyasetçilik qıldı həm də söz qıldı. Nurlan Əbilməcin bunularını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yoruqı, muhim təbrik telegramısının ruhi və partiya mərkəzi komitetinin uğurlaşdırma təlifini çoğunqır ögünüb, ızcıllaşdırıb, işkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvərdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcıllaşdırıb, Abdonom rayonluq partiya komitetinin xizmət təlifiga asasən, toğra siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzuş və əməl de körüstüşünü uzak müddetlik vezipi kılıp çan tutup, siyasi kengişinin mesuliyetini ada kılışının pütkül ceryanığa sandırış. Partiyanın icadi nəzəriyyəsi arqılı kuralın işini yanımı küçə etib, məsəlini təkşürüş, tüzəşini daimlaşdırışda çan durub, başdan axır toğra siyasi nəticə qarşı arqılıq zimmigi elib nəticə yaradıb, məsuliyyət vəzipini toluq ada qılıb, hakimiyyət işlərini kengişinin texmü çonqur, çarə, tədbir körüstüşünün texmü dəl, demokratik nazarətçiliknin texmü küşlük, ortaq tonuşunu mücəssəmləşinin texmü ünümlük bolışıqa türtkü boluş. Xalq siyasi kengşi xalq üçün buluşda çan durup, əzalarının məsuliyetini ada qılış boyunca xalq üçün xizmət qılış faaliyetini sicil çoğunqırlaşdırıp, cəmiyyət əhvali xalq rayını inkas qılış yolunu ravallaşdırıp, hər millet anısı aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgə dair məsələlərini çin qəlib, çin hissiyat bilən yaxşı həl qılıb, birlikdə ittifaqlaşıb köreş qılıdğan ən çoğ mərkəzdaş çəmbərini yaxşı sızış. Ahırki çək təpəkkuri, tövən çək təpəkkurini puxtu turğuzub, partiya komiteti və xəlq hükümetinin apəttin müdafiyələniş, apət ziyinini yenikletiş, apəttin qutquzuş xizmətini yaxşı tutuşuğa hər vaqqıt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyət tuyğusu bilən küç qoşub, hər millət amısının hayati və mal-mülük bixətərlikini qoğdaş gerek. Nurlan Əbilməcin bunularını körsətdi. Baş şuji Xi Jinping'in yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri toğrısıdaki muhim bayanlarını çoğunkuru ögünüp izcillaştırıp, memleketlik siyasi kengaşının yakşı tecrübe, yakşı usulüden örnek elip, siyasi kengaş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetlik Komiteti Daimi Komitetinin 16. yığınını köngül koyup yakşı teşkilleş. Yığın içiş endizisi de yeğenlik yaratıp ve onu mükemmelleştirip, yığından süpet ötkili, mulazimet kapalıtı ötkilini yakşı tutup, yığında kılınadığan sözünü inçki tallap, teyhmi mükemmel kılışka, yukur pelliki intiladığan hizmet ölçümü bilen tereşip, bu kitimlik yığını, mesuliyetini yukur süpette oda kılıp, çare tedbir körüstüdüğen, ortak tunuşni mücessemleydiğen yığın kılıp içiş gerek. Yığında siyasi kengaş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetlik Komiteti Daimi Komiteti 16. yığınının karalma layihesi ve kün tertibi, kadrlar işleri layihesi katarlıklar karap çıkılıp makullandı. Siyasi kengaş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetlik Komiteti Daimi Komitetinin 16. yığınını 9. ayının 1. 2. günü Ürümçi'de içiş karar kılındı. Abdonum Rayonluk siyasi kengaşının muavin reislerden Yang Yong, İziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuimei, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Shigang, Kulan Saipilgan, baş katip Ren Cheng yığınğa qatnaşdı.
0: Stansımız xabari. Toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesinin orullaştırışı asasen, birkaç gündün buyan Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azaları, özü mesul sahe tarmak orullarda, meksus deyimlilik partiya dersi ötüp, partiya azaları ve kadırlarını, Xi Jinping partiya kuruluş ideyesi ve baş şuji Xi Jinping'in toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş toğrısıdaki mühim bayanlarını, çoğunkur ögün özleştirip, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruşka, toğır siyasi netice karşı arkalık türtükü buluşka yetekledi. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Abdonum Rayonluk Daimi Muavin Reisi Can Yingchun, toğır siyasi netice karşısını turguzuş ve emelde körüstüşünü başlayımı kılıp, özü mesul tarmak ve alakı bağlıgan orundaki partiya azaları ve kadrlarga meksus partiya dersi ötti. O, bunlarını təkidledi. Erdericilik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrla baş şuji Xi Jinping'in toğrı siyasi netice karşısını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki moyun bayallarını çoğunkuru ögünüp ızıçılaştırıp, işkini tikleştiğinin el kılgıç ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını katli işkaşırıp, toğrı siyasi netice karşısını turguzuş ve emelde körüstüş siyasi anlıklıkı, ideya anlıklıkı ve hareket anlıklıkını hakiki küçe itişi. Münasibetlik tarmakla asasi gavdilik mesuliyetini çınıtıp puhtulap, bir tutaş pilallap maslilişini küçeytip, dikkatini yezi kollektifinin üç mülkünün başkuruş, yukarı ölçemlik etiz kuruluşu, xeridar çakırış, xeridar çıkış, öy cay mulazımıt katarlık noktuluk sahalarını merkezleştirip, dəlli küçep, ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzleşini sicil çoğunkurlaştırıp, teyhimu mustekem şenç, teyhimu ünümlik tedbir, teyhimu puhtı stil arkalık her millet ammısının yerişiş duygusu, bəxt duygusu, bihatarlık duygusunu üzliksiz küçe yetişi gerek. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Birliksep bölümünün başlığı Elzat Ahmetcan, toğrı siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde körüstüp, Birliksep kısmetinin yukarı süpetlik terakiyatı mulazimet kılış ve onu kapalıtlendirişini başlayımı kılıp, Abdonum Rayonluk Birliksep sistemistiki orullarga meksus partiya dersi sözledi. O, bunlarını tekitledi. Xi Jinping yeni devir cungucu sosyalizm ideyası arkalık kalıbını mücessemleş, ruhunu tavlaştı kılçı boşaşmayı çıntırıp, baş şuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki moyun bayanlarının mol işki mezmununu çoğunkur özleştirip, Şincan'ın birliksep hizmeti de yeni vaziyet yartışka toğrı siyasi netice karşı arkalık yetekçilik kılış. Xalqı baxt yaratışını en çok siyasi netice kılıp, mevkani, birliksep kısmetinin büyük, ittifaklık, Büyük birleştik mahiyetlik hususiyeti ve Roşen alayidlikigi koyup, birleksepnin mesuliyetini ada kılış emeliyetiye muvafıklaşkan, birleksep kısmetinin alayidlikini namayen kıladığan, doğru siyasi netice karşını turguzup ve emeldi görüstüp, Şincan birleksep kısmetinin yukarı süpetlik terakkiyatıga hakiki tutup emeli işleş arkalık türtükü bulup, köreş kılış gücünü, Cumhuriyet Milleti ortak gövdesi eğini müstehkemleş, sosyalistik zaman yürüleşken Şincan kuruş, uluğ emeliyetiye, hakiki mücessemlep, yeni devirdeki Şincan'ın vatanperverlik birlik sebebideki burçi ve zimmeyi erişini hakiki namayen kılış gerek. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası Kayser Abdikerim, Ammavi teşkilat işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatıga, ögeniş terbiyesinin yeni ünümü arkalık türtükü buluşunu başlayımı kılıp, özü mesul tarmaklarga, doğru siyasi netice karşı doğrusu meksus partiye dersi sözledi. O, bunlarını tekitledi. Başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayallarını çonkuru ögenip inçki özleştirip, puxta əməliyyələşdirib, xəlq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratış, siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəytiş. Umum üçün partiya quruş, xəlqi bəxti yaratış, ilmi tədbir bəlgüləş, həqiqi tutub əməli işləş umumu təlifini puxta iqiləb, partiyvilik eynini östürüb, yeni stil, doğru keyfiyyət turguzuş gerək. Her derecelik amıbi teşkilatla partiya ve hükümetinin amı bilen zıç alakı bağlaşıdaki köyrüklük vasıtlık rolünü toluk yakşı cari kıldırıp baştan ahır partiya bilen kalıptaş, devri bilen ritimdaş bulup her millet amısı bilen capadımı, alavetimi bile bulup doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emeldi görüştüp mevhum tövbe koşuş ve yüzeki netice yartış hayişini çöğürüp taşlap Xalq turmuşu əməli iş üstüdə çoğunqır ızdınıb, rastçıl əməliyyətçıl bulub, həqiqi tutub əməli işləb, Cumhuriyet Milleti ortaq gəvdisi eynini müstəhkəmləş, sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşqa teximu zor töhbü qoşşı kerək.
1: Stansımız xəvri Yeni dəvirdiki Şincan kadrları dərisxanısının şəhərini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb idarə qilish və yuqarı süpətdə tərəqqi qıldırışqa süni əql arqılıq qüvvət qoşuş məxsus temlik leksiyası bugün Ürümçi şəhərdə ötküzildi. Hər qaysi vilayət, oblas, şəhər, nahiyə, şəhər, rayon və biyin tüən orqini, şi, şəhər, tüən meydanda mas qədəmdə torda şöbə yığın meydanı təsis qilindi. Bu qitimliq dərisxanığa Huawei Texnika Çəklik Şirkti Məmuri İşlərini Torlaşdırış Kollektibinin tətqiq qilib eçişqi məsul muavin lideri, texnika qurulması baş məsuli Wang Peng dərs ötüşkə təklif qilindi. O, şəhərini idar qilishqa süni əql arqılıq qüvvət qoşuş texnika logikisi, əməliyyat yolini sistemliq düşəndirib, dövlət içirki köpligən caylarının tipini rəqəmləşdirib, özgərdiş əməli təcrübələrini həmbəhərləri. Növətdə rəqəmlik Şincan qurulayıcı Çonqur alğı sürüşünün aşqışlıq basqıcağı kirdi. Köpçilik siyasi yüksəklikini özdürüb, qollun işini yetəkçi qılışda çıngdırıb, hesablaş küçü, hesablaş usulü sallıq məlumat asasını puxtılab, tüzümünü qeyliblaşdırışını takamıllaşdırıb, rəqəmlik kəsb ekologiyası yetildirədiqalıqı. Ögünüş nəticəsini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb idarə qilishinin əməli ünümüqə aylandırıb, Şincanın yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa rəqəm arqılıq quvvət qoşuduqalıqını bildirdi.
0: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlab, yeni müsafədə cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangcuğu xəbər qılıdı. Abdonum Rayonluq Xalq Hökuməti Axbarat İşxanası bugün 11-ci meydan 15-ci 5 yılda işini başlaş, qədəm eliş temisindeki yürüşlük baş temirlik akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Alakadar tarmakla 15-ci 5 yıl mezgilide yeni tarakiyat endisinin strategiyelik trak noktasını berpa kılıp, devlet içi ve halk aradaki koş aylanışka, sınışka, teximi yakşı mulazimet kılışkı münasibetlik türlük tedbirlerini tonuşturdu. Selinma, hem işki ihtiyacını kengaytıştiki aç kuşluk tutka, Hem eşini mokumlaştırış, halık durmuşu nep yetküzüş, kelgüsüge nep yetküzüştiki muhim trek. Abdanım Rayılık Tarakiyat ve Islahat Komiteti Partiya Grupsinin muavini şujisi Mudir Tohtı Rahman, Partiya Merkezi Komiteti Şincang'ı bekitip bergen, 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini hakiki közlep,

0: Türküm çoğun türü yakşı türlerini planlap yolgu koyup ve zapas saklap. Selinminin devlet stratejiyesi terek buluş, Şincan'ın iktisadi jidimai terakiyatın ilgir sürüş rolünü tehim yakşı cari kıldırdıgallıkını bildirip mundak dedi. Tok yetküzüş, besim özgertiş, yeni energiya katarlık ilgar cabduk yasımıçılıkının evzellikini mustekemlep ve kenetip, kirimli ve titanlı asas kılgan, Taşkın taş talası katarlık, yeni materyal kespide zincirini uzartış, toluklaş, türtükü buluşunu sıcılı küçeytimiz. Sünni akıl koşulgan hareketini umum yüzlük yolu koyup, energiya baylıkı bir hatarlık boyuca aldığını eriş, medeniyet, sayahat katarlık sahelerini çördep, sünni akılının emeli işletiliş dairesini yetildirimiz ve kengeytimiz. Bir türküm yeşil hesaplaş iktidari merkezlerinin pütüp işgi kırıştırılışıgı medet berip, Şincan'da yeşil, döven karbonluk, yukarı ünümlük hesaplaş iktidarı boyuca bir tor berpa kılımız. Zaman yılbaşkan kesip sistemisini takamıllaştırış ve mükemmelleştiriş, yeni tarakiyat endisi berpa kılışının stratejiyelik trak noktası. Abdonum rayonluk sanayi ve uçurlaştırış nazareti partiya grubusunun azası Muavun Naziri Süytav 15. 5 yıl mezgilide Abdonum rayon noktuluk yeniden güllünü vatkan Keligüs'ten ibaret 3 türlü kesimini katlamlarla bölüp yetiştirdiğallıkını bildirip mundak dedi. Abdonum rayon kurulumunu alalaştırış, süpetini östürüp, ünümlü aşırışını yadır okulup, noktuluk kesiplerini küçeytip, iktisatının asasi halatını mokumlaştırıdı. Yeni energiya kespide yeniçi elektrik energiyası sistemisi ve Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş liniyası kuruluşunu tizletip, renglik metal, ilgarı kimya sanayiti ve anorganik metalloid katarlık yeni materyallarını noktuluk terakki kıldırıdı. Tövən boşluk iqtisadi kəsbidə mədəniyyət, sayahat, dehqançılıq, ormançılıq, əşya, obrodudun ibarət, köp, körünüş, əvzəllik yegi tayinib, ul əsliyə, uçuş, mülazımıtı, yasaş və asraş qatarlıq sahələnin yokuru süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Alem boşluğu uçarı kəsbidə sünni həmira qoşulğanını yuğurub, əməli qollunuş və soğudu xarakterlik alem qatnışı əməli qollunuş boyuca ölügü görüstüb, təsiri küçüge igə alem boşluğu uçarı kəsbi bazısı qurudu. Yakın yıllardan bu yan Abdonum rayonunun taşkı soğudu import export umumu somusi, bu da 4 yıl 100 milyar yuan derecelik 4 baskıştın halkıdı. Hem de bedel portada tamujundan vaktlik ötküzüş, koncara portada yıl boyu eçivetiş işe aşırıldı. Sırtkı eçivetliyen port 19'ı yetti. Abdonum rayonluk soğut işleri nazartı partiya grupsinin azası Muavun Naziri Liu Bo 15. 5 yıl mezgilide Abdonum rayonluk çigra soğut işini icadi terakki kıldırışka hakiki kapalıtlı kılıp portunun katnaş ünümünü umumi yüzlük gösterip sırtkı içveti sahasını yanımı kengeyti dıgallıkını bildirip mündak dedi. Çetellerdeki universal mülazimet sistemisini takamullaştırıp, çigra sırtıdaki iktisat soğudu hemkarlık rayonlarının funksiyasını kengeytip, çetellerdeki kuruluş ve diğerlikinin süpütünü östürüşke hakiki türtükü bulumuz. Bedel portunu resmi eçivetişki türtükü bulup, Olastay Katarlık portlarının eçivetiş dairesini kengeytişige medet birimiz. Tekşürüş əsliyyələrinin süpütünü östürüp, iktidarını kengeytip, yürüşlik əsliyyələrini takamullaştırıp ve mükemmelleştirip, gol liniya yollarının derecesini östürüp özgertimiz. Çetel soğudigerlerine kartılgan məbləq seliş icazeti, passiv tizimdeki tüzümünü çoğunkuru yolu koyup, çetel soğudigerleri məbləq salgan karxallardan, devletinin türlük siyasetlerden beraber bəhrimən buluşuğa kapaletli kılımız.
1: Stansımız muhbiri Yongju xəbər qıldı. 8-nin 27-ci günü Cənubi Şincan Qəşqər 660 min kilovatlıq iki generatorlar qrupsi təsis qılınğan kömür elektri 750 kilovoltluq yetküzüş qurulışının işqi kirishtirilishigə ağışıb Şincanın 750 kilovoltluq tok yetküzüş liniyasının ümumi uzunluğu 15 min kilometrdən eşib məmləkət boyunca 750 kilovoltluq transformator punkti sani ən köp, liniya musabisi ən uzun ölkə avtonom rayonğa aylandı. Şincanda memleket boyunca kölümü en çoğun ölkü derecelik 750 kilovoltluk gol elektr tori kurup çıkıldı. 2008 yılı 750 kilovoltluk Fenghuang Ürümqi Şimali

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 2026 yıllık Atılım rayon boyunca en güzel aile namığı erişken Oyun Cırgıl ailesi bilen tanışımız. Bortala Mongol Atılım Oblastı'daki Mongol Milletik Keştçülükü türünün gayri maddi mariniyet mürası vekillik varisi Oyun Cırgıl keştçülük hünürü arkalık koşullarını kırmını aşırıp beşki yetekleb bir yığına bir yiptin en güzel aile stilini keştiler çıktı.
1: Yakında Arsan Nahiyesi Ayollar Milletler Hüner Sanat Kesbi Kupurat bana aldırış menzere barlık geldi. Altı keştici ayol toy murasimi kiyimi zagazını vaktida ülgürtüş üçün maşınıda aldırış meşgulat kılvatattı. Kesbi Kupurat mesulü Oyun Cırgıl ekskursiye kılgılı gelgen sayahatçilerge Mongol Milleti Keştçilikinin tarihi ve medeniyet mənisini toxtumayı düşündürüp atadı. 2009 yılı Arşan Nahiyelik Ayollar Birleşmesinin yardımıda Oyun Cırgıl kolda keştiləş dükkanını Nahiye Pazarı'a köçürdü. Hem kəsbi kooperatif kurdu. Köp yıllardan boyan o etraptaki her millet ayollarga keştiçilik boyunca haksız terbiyeleş kursu içip cem'i 100'den artık ayalını terbiyeledi.
0: Oyun Cırgıl mundaq dedi. Kesbi kooperatifimizde hazır yukarı pelli mezgelide on neçik adem ba. Her ayda 3000 yenden 5000 yen geçe işe kalıdı. Yoldaşımı kesbimini düşünüdü ve kollaydı. Kesbi kooperatif kurulgan dastlabki mezgilde meblağ kemçiliydi. Oyun Cırgıl'ın yoldaşı Selcap eğir yükünü üntünsüz zimmesine aldı. Selcap mundaq dedi. Özümün küreklik maşinisi ve mollakçı közüplük maşinisini heydeymen. Aylap tağda işleymen. Bazı da kaytıp gelmeymen. Kolumu pul kırısla ayalımı birimen. Onun hizmetini kollaymen.
1: Köp yıllardan boyan Oyun Cırgıl ailesi yana teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmesine elip kiçkiden tartıp ata annesinden ayrılıp kalgan ciyenini öy uçaklık bulup İgilik tikligenge kadar köngül koyup bekip çoğun kıldı. Oyun Cırgıl bilen yoldaşının öz ara hemden buludugan, bir niyette yakşılıkkı intiludugan aile istili etrafıdaki kişilerge üntünsüz təsir görüstüp ularını ozuklandırıp gelmekte. Oyun Cırgıl'nın oğlu Magdal mundaq dedi. Apam gayrimaddi medeniyet mirasları keştçilikini qat'i davamlaştırıp özgece hünerge köngül koyup varislik kıldı. Dadam üntünsiz əcir sındırıp apamnın işlerini bütün küçü bilen kolladı. Olar menin en yakşı ülgem. Menin mu kelgüsü de ata anamğı oxşaş cemiyetge yurtumğa əhmiyetlik işlerini kılıp bergüm var.
0: Bu yıl 5. ayda Oyun Cırgıl ailesi 2026 yıllık Atınım rayon boyunca en güzel aile degen namğa erişti. Oyun Cırgıl mundaq dedi. Ailemiz öz ara hürmet kılıp öz ara köyünüş. Çoğlağı vapadar bolup uruk tukallağı köyünüş. Mariniyetini uluğulap mağrıpkı ehmiyet biriş. Mesuliyetini zimmege elip toluk ada kılıştın ibaret aile stili. Aile terbiyesige izçil varis kılıp geldi. Bunun ikin ailemini davamlıq yakşı koğdap. İsil aile stiliğe yakşı varis kılıp. Şunun bilen bilen tekimi köp ammanın

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programısı boyu canlı dişberdik. Anlıqınınla rəhmət. Sılusudin abonçıları terminalımızını düşürsənlə, texim köp məzmunlardan xəvərdar bulalayız sizlə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programısını alışanlarına karşılığınız ben Perhat Ömer.

Yakında Peyzabat Nayısının Şatul Bazırı Kazankül kentide kent ahalisi Memtimin Ablis özünün bir gıdı durup şahlardaki mey bağlatmışkan işin milarını körüvat attı. Bultur onun ailesi üstürgen 22 mu yerdeki işin meydin mol olsun aldı. Fakat meyvi setişkalı tayınıp da aile kırmı 250 bin yuvenge yetti. Halbuki bir neçil ilgiri emdeli meyvi kirgen çağdaki menzire onu nahaydı endişik salgan idi. Memtimin mundak dedi. Her bu yerinin usul ara net 100 kilogram, onun üstüge meyvelerinin çoğun kişikliği tekşi bulmağaçka soğudigerler bakı kırıpla bir demdeli kitip kalattı. Şin miydin mol usul alılmazlıktaki asaslık sebep yanıla teyirikçilik tekniksinin yakşı bulmağalıkı idi. Kivez teyiriş, buğday teyiriş usulun öz biti köçürüp giliş akmağan idi. Şunun bilen o tezdin bazar bilen alaklaşıp bir meydan işin mi östürüş ötkelge hücum kılış cengine başlanı. Şaptol bazarının bazar başlığı Kabulcan Tahir mundak dini. Bazarda yakın kıyılardan bu yanışın mi östürgan dikkalar tedirici köpeydi. Lekin östürüş seviyesi tek şey yemez. Köpçülükten ortak meselelerin el kılış için bazar bir aileye bir tedbirden ibaret bütün devrilik teknik ceddin yardım kılış yüleşin yol koydu. Kış peslide yaz peslide derekler çataldı. Meyvelik dereklerinin üç devrilikli asasen rayılarına ayırıp soğurulup del cahide oğutlandı. Yeşil keserlik haşarat zeynin aldığını eliş tizgileş teknikisi yolu koyuldu. Bir tutaş östürüş teknikisi ve östürüş ölçüm bolğaçka işkinçili Memtimin ailesinin şinmi mobeş usulü 1000 kilogramga. Bultur mobeş usulü 1500 kilogramga yetti. İlmi östürüşünün önümü derhal körüldü. Bazar kurgan 2000 mo yerdeki şinmi ülgü beyğinin buldurgun mo 5 usulü 1450 kilogramı yetti. Bu yıl 1700 kilogramdır eşitin ümit bak. Peyzavat nahiyesinin bir tutaş uğurlaştırış bilen bütün nahiye boyunca şinmi östürüş, ilmileşiş, ölçemleşiş, tez süretlik yolu umumizlik kirdi. Növette Peyzavat nahiyesinin şinmi östürüş külümü 570 mo mu? Meyveye kirgen külüm 450 mı mı bulup, bütün memleket boyunca külüme en çok şinmi işlep çıkırış, setiş bazısı aylandı.

Azgın kentin Əncir Öztürüş tarixi uzaq bulub, yeşi 450 yıldın aşkan qadimi dərəxtin 100 tüptün artıq. 100 yıllık qadimi dərəxtin 700 tüptün artıqı saxılıb qalğan. Sayatın tərəqi qulduruşdun ilgiri meyvelerini təbi yeng bit saqlaş mudatı qısqı bulub, mərkəzlik bazarı salğanda bazar bazı tüvəlləb getiş əhvali asan körlətdi. Bağvallarının kırmını aşırış yolları tar kırmı tüvən idi. 2020 yılından başlayıp, Jiangsu'nun Şinjang'ın inşallah yardım veriş meblağı'yı tayinip, kent Əncir kəsbinin asas medeniyet sayahat istirahatını vasıtık kılıp, kent içindeki koçlarını tüzep özgertti. Meyve üzüş piyadlar yolu, medeniyet sayahat asası koçisi, özgeçe koça ve velisbit aylanma liniyası tətqiqat oxuç bazı xatarlıq əslərlərini yürüşləşdirip, qorup çıxıp, özgeçe Əncir örp adet koçisi bərpa kıldı. Bir aileyi bir lahiye buluş, bir ailede bir özgücülük buluştan ibaret özgertiş ideyesi əməl kılınıp, etizlerdeki meyvelik bağlar seyli sayahat mənzara yunuğu özgertilip, yezi iyiliki medeniyet sayahat yuğurulgan mükemmel kəsb zənciri bərpa kılındı. Meyve üzü sayahati bosuğusu ən tüvən, ən bivastı bolğan yezi kent sayahat kəsb haldı. Şunaq bolsun sayacılarının sinişini östürüş yanıla ticaret hizmetindeki mühimden mühimi. Mənzir rayonu işini inçke nazuk noktalardan başlayıp kent ahalları sayacılarını kayçı bilen meyve üzüşki tekləb, meyve sapqının bozuluşunu azayıttıb, yeni meyvelerini yeni pit saqlaş vaxtını muhabıq uzardı. Hazır Mənzir rayonu sayacılar için bir gevleşken üzüşün sınaş yürüşlükini lahiyeləb, şucayının munaqi üzümü, şinmeyi, özgücü gül çaylık, doğap katarlık türlerini maslaştırıp, aile ziyareti çüştün kirlik çayını çökme sınaştı bərpa kıldı. Sayacılar ilgirki yeni meyvelerini tetipli kitilgan sayahat endisini özgertti. Bugün künde kadimini astıltıp, tinç oturup aram elip, Cenab-ı Şincan pırkığı iki günlük örüp adetin çoğunluğu reis kılalaydıgan boldı. Sayacılarının huzurluş derecesi sicili özdi. Mənzir rayonu kəsip haldi, özlüksiz beydi. Kent ahallarının kırmını aşırış yolları sicil kenaydı. Örüp adet medeniyetini sınaş koçısını seyli kılganda bir aileyi bir lahiye buluş, bir ailede bir özgücülük buluş tek koç kıyapti sayacılarını kadimini toxtup körüşke gelip kıladı. Kişiler bağdı meyve üzüşünü sınaydı. Dehkan ailelerine kırıp aile ziyaretteki katnış alaydı. Özgüç tamlarını tetiye alaydı. Her bir dehkan huylisi, her bir meyvelik bağ adamlar bilen tolup getirdi. Kent ahalisi Güzelnur Turgun öz huylisini bilen dehkan huylisi Sehra Aramgahı'yı özgertken bulup, sayahatının avat pesilde üstel tapmak mı tesip oludu. Umundak dedi, ailemizdeki iki evlat kişi Əncir Öztürüş kitayınıp durmuş geçirdi. İlgiri pekat tabiat kitayınıp can bakattık. Bugün günde ben avalgıdakla Əncir Öztürüp geldim. Ama kirmim tihmi köpeğiydi.

Hazır Manzara Yuni madaniyat orqali sayohatni ilgari surish, sayohatni vosita qilish, sayohat orqali kasbni gullandirish, kasb orqali kentni gullandirish taraqqiyot piki yo'lini bekitib, anjir qo'shilgan o'stirish, anjir qo'shilgan pishiqlash, anjir qo'shilgan sayohat, anjir qo'shilgan yemak ichmak qatorliq taraqqiyot andizlarini sistemlik olg'a siljitish orqali yezi egiliki madaniyat sayohat cho'nqur yo'g'urilgan yeshil taraqqiyot yo'lini tepib chiqdi. Her kıtım əncür pişirgan pəsli yitip kelgende azğan kenti mivinan kuş hidiga toludu. Her kaysi caylardaki sayacılar kelip üzüp tit bağıdıgan, naqş usullarını tamaşa kılıdıgan, örp adetini sınaydıgan, özgeçe mədiniyet icadiyet məsbatlarını tıllap sit valadıgan boldu. Ton kurutulgan əncür, əncür murabası, əncür harqi, qatarlıq bütün zəncirlik incik pişirgan məsbatlar nahit bazarlıq boldu. Manzara yonun kespi cuş urup ravajlanıp, şu cahideki barğansırı köp amanın mədiniyet sayahat kespi atınışıga türütkü boldu. 2020 yılı bütün Manzara yonunda aran 30'dan artıq ticaretçi bar idi. Bu yıl asaslıq köçedeki ticaret kılvatkan ticaretçi 98'ge yetti. Ticaret kesp 6 gün sürü köp kılışıp, sehra aramgahi özgeci yemek içmekten başka sayahat sürüdeki tartış katarlık yeniden gülengen kesp aletleri mu vaziyet ihtiyacı bilen varlık geldi. 2025 yılı Manzara yönü 800 bin adem kıytım sayahatçının kütübülüp, 22 milyon yuan sayahat kirmini işe açırıp, 900 bin artık kişinin işe uğruluşu oturduğu oldu. Şinjan azğan mədəniyyət sayahat tərəqqiyyat çəkiliş şirkətinin baş direktoru Fan Wei Nian mundaq tunuşdurdu. Manzara yönü Uğul yolu piyadalar köçüsü özgərişini planlayıb türlü mədəniyyət sayahat kəsb altını sicil beytib, sayahatçıların turuş vaxtını uzartıb, mivini üzübni minişdək, tez qatlamlıq səyliqliş altını özgərtib, sayahatçıların şucayının quyuq xalq örüb adət durmuşuğu çökmü çoğunqır çöküb, şucayının quyuq tarixi mədəniyyətini his qilishqa yetəklədi. Təşviqli kengaytış qatlımıda Manzara yönü Qashqar qatarlıq çaylardaki sayahat kooperatifler bilen təşəbbüskarlıq bilen uduluşub, Manzara yönü bütün yıllık sayahat liniyası yirik planını kürgüzdü, həm Şinjan yardan bir vatqan ülkə bivas qarışlıq şəhərlər bilen birliş bərkətlinib, Cansu qatarlıq nuqluq sayahatçılar bazırıqı yüzlünüb çoğunqur təşviq qılış, tunuşturuşuna qanat yaydırış, sayahatçılar mənbəsi yollarını kengaytıb, tərəb-tərəbdən kelgən sayahatçılarını azğan kenti kilişki cəlib qılıb, özgeçi şiirin kaynak durmuş neyiz kıldırmakçı bulduk.

Baş küskürgen bolsumu lekin Altay şehrinin alık hak bazırdaki tağ dallar yanıla işçilik pürkengen idi. Bazırdaki Torgay yaylıkıdaki Muye, Şinçun, Haşametlik dalalığa giri tağ bilen yandaş. Soğu yıkım bulup menzirsi kişiye rahat bir kışlaydı hem azadlık his kıldırdı. Her yılı yaz küz peslide nurgun sayıcı meksuz kilip salkındaydı. Menzir tamaşa kılıdı. Lager kaynam taşkılıkı çömgen bu bir neçe ayda ulağat en aldıraş bulup ketti. Lagerdeki üstü uçuk sahnede nek meydanda tenkeş kılangan müzikaya ağışıp, o ve hemrahları bir tereptin nakş eğitip bir tereptin usul oynaydı. Murekkep sahne görünüşü yok bulup, əsli pıraklık nakş usullar yoldun ötken nurgun sayıcını kadimini toxtup, körüşke gelip kalıdı. Onun nem için daha şunu bütküzgen deyken, yurtu kayıtıp medeniyet sayat uyunu koyğallıkını sorğanda o mundaq dedi. Mən kiçikimden muş yerde çoğun bolğan, bu yerinin tağ deryalarını pişik bilmen. Mən əsildala edebiyat sənətini yaxşı görmen, yurtumu yıkınca ayrı ki mənzir ayılırdımı, naqş usul numurları körsətkili bululğalıkını oyludum. Bundaq bolğanda həm özüm yaxşı görülğan işini kılalayman, həm ailemdikilerinin aldığını xəbər alalayman.

Turgayt yaylığının manzarası süratte güzel bulup, yaz küz pasıldı sayacılarının ayığı üzülmeydi. Manzara yunda uzak işleş arkalık ulağıtmı bir ağız düşenç hasılıp kıldı. O mundak dedi. İlgiri sayacılar manzara körgülü kelgende örp adetini düşündüğalarına ait az idi. Hazır köpçülük manzara körüştüm başka şu cayının medeniyetini tekmin sınaşını oylaydı. Nakşı usul numurlar mı köpçülüknan şincağının düşünüşünün bir kıl şekli. Sayatının avat pesilde boş vakti yok. Her günü düğdek uyunu koyuludu. Uyun koyuş kimini aldın retleş, numur tallaş, usul hareketlerini repetisiye kılıçtın tartıp, çoğun küçük uşak düşecek kişiler gıca ulağat her mısının gemini yaydı. Sayatçılar özgermez uyununu yaktırmaydı. Ulağat ve onun hemrahları nek meydan keyfiyatı ve sayatçılarının keyfiyatı azalsan uyununu azırak tanışıp, sayatçılarını bir müzik kıbirli usul oynaşık teklif kılıdı. Sayacılarga dombara çelişini ögütüdü. Ulağat mundak dedi. Biz nukul aldı oyun koysakla bulmaydı. Belki hem türkü buluş arkalık sayacılar bilen bulgan ağırlıkımızın yakınlaştırımız. Köpçilik hem türkü bulganla andın fikir almaştıralaydı. Andın öz arat olunuşkili ve şengil buludu.

Yakında Akınaylık Çarımçılık Peller Akademiyası'nın alem katnışı sort yetiştiriş tecrübe etizde terilgan bir türküm yem haşak kılınan soluğunu oruç başlandı. Yeryüzde şiki evlat tallaş arkalık pen tetkikat kolektifi 339 evlat süpetlik tuyuksuz özgergen tençe yek tüpü erişip Şincan'ın otçup urukçılıkının terakiyatı üçün yip yeni urukluk plazması baylık topladı. Bu solu uruklarının birinci evladı ilgiri Şijen 19. numar alem kimisiyle selinip alem boşluğundaki mikro eğrılık küçü muhitada 14 günlük aylını sayayıttın başını keçirgen. Bu yıl 10 mağı yakın tecrübe etizde cemi 32.400 tüp. İkinci evlat alem boşluğu solusu terildi. Bu bir türküm solu alem boşluğundaki alaydı muhitada geninin tuyuksuz özgürüşünü payda kılıp bir taraf kılıngan dinkin, yeryüzdeki adetteki sortlarda bolmagan ala süpetlik hususiyet payda bolgan. Bu kıtım tallap çıkılgan, keyin pişirgan ala süpetlik soluğunun yek tüp egizliki 137 cm gitidu. Tüp tek, sağlam, yetip kılışkı takabilçalıqı gevdilik. Tüplenişi zic bulup, ala süpetlik yem haşaki işletildiğen soluğu yeni sortlarını tallap yetiştiriş için kıymetlik materyallarını zapas teyarladı.

Bu mezgilde Bağraş Noyesi'ndeki 10 momoluk lazı merkezlik yığıp aptap kısiliş mezgiliği kirdi. Yakında Bağraş Noyesi'nin Bombut Bazırı'ndaki bir kespi kooperatifte kıpkızı lazlar retlik yiğitilip tekşi aptap kısilin vatattı. İşçiler ayrış aptap kısiliş retleş bilen aldıraş idi. Lazı tarihçisi Can Çanvey mundak dedi. Bu yıl 30 mu yergi lazı terdim. Ölçerimce mobiş kuruk lazının iğırlığı 450 kilogram etrafıda buludu. Umum cettin molusul ilişçalık intayını yakşı. Hazır yığı bolgan deyinkin kesbi kooperatifki bir vası satımen. Seytiş yolu izdimisem mi buludu? Artıkça gəm kalmışsam mı buludu? Şençilik. Bağraş lazısı bütün memleket bu içi yezi ilgilik mesulatlarının coğrafiyelik belgesi ilgi mesulat. Bu yıl Bağraş nayisi de 10 mu modun artık yergi yemeklik lazı terilgan bulup o solunun 60 mu tondun eş mülçerlendi. Bütün nayiye bu içi lazılarını merkezlik aptap kısiliş hizmeti 10 çayının aldı keyni geçi devamlaşıdı.